Moberg'in Gün Doğumu adlı 1909 tarihli orkestra süitini, Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'nın 7 Kasım 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Edward Elgar'ın Opus 85 Mi Minör Cello Konçertosu'yla devam ediyor. Solist Senya Rumikainen.

Robert Elgar'ın Opus 85 Mi Minör Cello Konçertosunu solist Senja Rummikainen ve Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Cellist Bist parçası olarak Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı cello suitinden Saraband bölümünü seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan Senja Rummikainen, Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı cello süitinden Saraband bölümünü seslendirdi. Topluluğun 7 Kasım 2025 tarihli konseri Johannes Brahms'ın birinci senfonisiyle sona eriyor.

Johannes Brahms'ın 1. senfonisini Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'nın 7 Kasım 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Edward Elgar'ın Kraliçe Victoria'nın 80. doğum günü için bestelediği Sabit Yıldızının Altında Ona adlı koral eseriyle devam ediyor.

Edward Elgar'ın Kraliçe Victoria'nın 80. doğum günü için yazdığı Sabit Yıldızının Altında Ona adlı eserini BBC şarkıcılarından dinlediniz. Programımızın bu bölümü Johannes Brahms'ın klarinet repertuarının gözde eserlerinden bir numaralı klarinet sonatıyla sona eriyor.

Johannes Brahms'ın Opus 120 fa minör 1 numaralı klarinet sonatını solist Martin Frost ve piyanist Thomas Laher'den dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

İşte Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. İngiliz kraliyet ailesine müzik alanında hizmet etmekle görevlendirilen ilk kadın besteci Judith Weir'a ait Gaydacı başlıklı yaylı çalgılar üçlüsüne de yer verdiğimiz programımızın son bölümüne Alman klasik dönem bestecisi ve Johann Sebastian Bach'ın oğlu olan Carl Philipp Emanuel Bach'la başlıyoruz. Bestecinin Der Herr Lebet adlı kantatını solistler ve Hermann Max yönetimindeki Rheinische Kantorei Vokal Topluluğuyla Das Kleine Konzert Topluluğu seslendiriyor.

Alfred Emanuel Bach'ın Der Herr Lebet adlı kantatını solistler Hermann Max yönetimindeki Rheinische Kantoreyi ve Das Kleine Konzert topluluklarından dinlediniz. Robert Schumann'ın solo piyano için Opus 12 Fantezi Parçalar başlıklı albümüyle devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın iki farklı karakterin tartışmasına sahne olan Opus 12 Fantezi Parçalar başlıklı albümünü Amerikalı piyanist Kevin Kanner seslendirdi. Darius Milhaud'un orkestrasyonuyla dinleyeceğiniz Erik Satie'ye ait Kutudaki Jack adlı pantomim müziği var sırada.

Jack Satin'in Kutudaki Jack adlı pantomim müziğinin Darius Milhaud'a ait orkestra düzenlemesini Mario Bernardi yönetimindeki CBC Vancouver Orkestrası seslendirdi. 1954 doğumlu İngiliz besteci Judith Weir'a ait Gaydacı başlıklı yaylı çalgılar üçlüsüyle devam ediyoruz.

Pat Veer'ın 1985 yılında bestelediği Gaydacı başlıklı yaylı çalgılar üçlüsünü Nanos Trio seslendirdi. İrlandalı şair ve yazar James Joyce'un hayranı olduğu İsviçreli besteci Otmar Şök'e ait Opus 29 klavyeli çalgılar için iki parça var sırada.

Dittmar Schoeke'e ait Opus 29 klavyeli çalgılar için iki parçayı piyanist Desmond Wright seslendirdi. Fin besteci Eino Juhani Rautavaara'nın keman ve piyano için 1993 yılında kaleme aldığı Nocturne ve Dans'la devam ediyoruz.

Yohani Rautavaara'nın Nocturne ve Dans adlı eserini kemancı Johann Dalen ve piyanist Nicola Eimer'den dinledik. Wolfgang Amadeus Mozart'a atfedilen bir eser olan Nefesli Çalgılar Sekizlisi için Mi bemol majör, Adagio ve Allegro var sırada.

Wolfgang Amadeus Mozart'a atfedilen Mi bemol majör, Adagio ve Allegro'yu Festival Nefesli Çalgılar topluluğu seslendirdi. Hartmann ailesinin üçüncü kuşak bestecisi Johann Peter Emilius Hartmann'ın 1851 tarihli Opus 53 piyano etütlerinden seçkilerle devam ediyoruz.

Piyanist Nina Gage, Johann Peter Emilius Hartmann'ın Opus 53 piyano etütlerinden seçkiler seslendirdi. Programımız Danimarkalı besteci Jørn Bentzen'ın Opus 35 Sinfonia Buffo adlı eseriyle sona eriyor. Börge Wagner yönetimindeki Danimarka Radyosu Konser Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: markalı 20. yüzyıl bestecisi Jörn Benson'ın Opus 35 Sinfonia Buffo adlı eserini Börge Wagner yönetimindeki Danimarka Radyosu Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Ankara PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kardeşlik ortamı, bu barış ortamı bütün bölgeye yayılacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesi dünyada da memnuniyetle karşılandı. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün'den yapılan açıklamalarda gelişmenin Suriye'nin birliği, güvenliği ve istikrarını destekleyeceği kaydedildi. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Afyonkarahisar Kocatepe'de ve şehitliklerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler zafer coşkusunu yerinde yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan Dikey insansız Hava Aracı, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı test uçuşlarının başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. CHP parti meclisinde alınan kararla 49 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. İspanyol Futbol Kulübü Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genç yeteneklerle buluşacağını açıkladı. Kamp yerini de Levkoşa, Kuzey Kıbrıs olarak duyurdu. Rum tarafının kampın iptali için hasmane tutumunu sürdürmesi, Kuzey Kıbrıs'ta tepkilere yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman,

Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları çok sayıda can kaybına yol açtı. Şu ana dek 157 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı. Dışişleri Bakanlığı Nepal ve Çin'de meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Şu an itibariyle Türk vatandaşlarının afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı bildirildi. Washington-Tahran hattında gerilim ekonomi savaşına evrildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta ABD'nin yeni ekonomik yaptırımlarını ekonomik terörizm operasyonu olarak nitelendirdi. Katar Başbakanı Sani, tansiyonun düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı müzakereleri için Tahran'ı ziyaret edecek. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. Tankerde çıkan yangının söndürüldüğü ve mürettebatın güvende olduğu ifade edildi. Sosyal medya devi Meta, ABD'de çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada tarihi bir uzlaşmaya gitti. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi 52 eyalete tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Spor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı yenerek 4-4 yaptı. Amirli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Türkiye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl sonra iki takımla mücadele edecek. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri bugün belli olacak. Haberleri dinlediniz.

Georg Joseph Vogler'in Atalia adlı orkestra için uvertüründen bölümler dinlediniz. Matthias Bamert yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi.

Johann Sebastian Bach'ın Henry Wood tarafından orkestraya uyarlanan 6 numaralı süitinden bölümler sunduk. Leonard Slatkin yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Opus 20 Re minör 466 sayılı piyano konçertosundan bölümler dinlediniz. Paul Freeman yönetimindeki Filarmonia Senfoni Orkestrası seslendirdi. Solist Derek Hunt'dı.

Wilhelm Friedemann Bach'ın 67 sayılı Fa majör senfonisini Bernard Labadie yönetimindeki Le Violon du Roi Orkestrası seslendirdi.

Dublin Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Franz Benda.
2: Radyo 3.
1: Klasik Batı müziği tarihinin önemli figürlerinden Bohemyalı keman virtüözü ve besteci Franz Benda, 22 Kasım 1709'da günümüzde Çekya sınırları içerisinde yer alan Benátky nad Jizerou kasabasında dünyaya gelir. Müzikle yakın

Hakkından ilgili bir ailenin ferdi olan sanatçının yeteneği erken yaşlarında belirginleşir. Benda, gençlik yıllarında Prag'da ve ardından Dresden Kraliyet Şapeli'nde koro şarkıcılığı yaparak müzikal yolculuğunun temellerini atar. Vokal dönemi sonrasında sanatsal rotasını tamamen kemana çevirir ve bu enstrümanın inceliklerine yoğunlaşır. Sanatçının bir numaralı do majör, keman ve sürekli bas için sonatını dinliyoruz. Kemanda Anton Steck ve klavsende Christian Riga seslendiriyor.

Franz Benda'nın 1 numaralı do majör, keman ve sürekli bas için sonatını dinlediniz. Kemanda Anton Steck ve klavsende Christian Riga seslendirdi. Dresden'den ayrıldıktan sonra bağımsız bir müzisyen olma yoluna giren Franz Benda, gençliğinde seyyar müzisyenlerden oluşan çeşitli topluluklara katılarak pek çok bölgede müzikal yeteneklerini sergiler. Bu deneyim odaklı dönem, bestecinin keman üzerindeki teknik hakimiyetini artırmasının yanı sıra sanatsal vizyonunu çok daha derinleştirmesini sağlar. Benda, Avusturya ve Alman müzik yaşamına nüfuz eden ve geç barok dönemden erken klasik döneme geçişte ciddi roller üstlenen bohemyalı müzisyenler jenerasyonunun en önde gelen figürlerinden biri olarak tarihsel müzikolojideki kalıcı yerini alır. Sanatçının 121 numaralı, la minör, keman ve sürekli bas için sonatını dinliyoruz. Kemanda Anton Steck ve klavsende Christian Riga seslendiriyor.

Franz Benda'nın 121 numaralı La minör, keman ve sürekli bas için sonatını dinlediniz. Kemanda Anton Steck ve klavsende Christian Riga seslendirdi. Benda'nın profesyonel kariyerindeki en belirleyici dönüm noktası, Büyük Friedrich olarak bilinen Prusya Kralı 2. Friedrich'in himayesine girmesiyle birlikte resmen başlar. Yaşamının çok büyük bir kısmını Prusya Krallığında geçirerek kariyeri boyunca kralın şahsi çevresinde ve sarayında aralıksız olarak çalışır. Yeteneği sayesinde orkestrada görev alan besteci, saraydaki müzikal iklimin yapılandırılmasında merkezi bir rol oynar. Dönemin estetik anlayışını yansıtan ve süsleme sanatının inceliklerini barındıran icra şekliyle Prusya ekolünde büyük takdir toplar. Sanatçının 137 numaralı Do minör, viola ve sürekli bas için sonatını dinliyoruz. Viola'da Georgina McKay-Lach, cello'da Eva Lymenstol ve klavsende David Schulenberg seslendiriyor.

0: Franz Benda'nın 137 numaralı Do minör, Viola ve Sürekli Bas için sonatını dinlediniz. Viola'da Georgina McGillach, cello'da Eva Limonstall ve klavsende David Schulenberg seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Franz Benda yalnızca bir icracı olarak değil, pedagojik yaklaşımı ve özgün kompozisyonlarıyla da müzik tarihinde kalıcı bir etki yaratmayı başarır. Çok sayıda öğrenci yetiştirerek Alman keman ekolünün gelişimine teorik açıdan güçlü bir yön verir. Prusya sarayındayken kaleme aldığı keman sonatları ve konçertoları en mühim müzikal mirasını teşkil eder. Bu el yazmaları dönemin üslubuna, süsleme tekniklerine ve tarihsel icra pratiklerine dair içerdiği zengin gözlemler nedeniyle çağdaş otantik performans araştırmaları için paha biçilmez bir kaynak olarak kabul edilir. Sanatçının 2 numaralı do majör, keman ve sürekli bas için sonatını dinliyoruz. Kemanda Anton Steck ve klavsende Christian Riga seslendiriyor.

Franz Benda'nın 2 numaralı do majör, keman ve sürekli bas için sonatını dinlediniz. Kemanda Anton Steck ve klavsende Christian Riga seslendirdi. Yaşamının son demlerini müzikal üretkenliğini sürdürerek ve saraydaki mevcut saygın konumunu başarılı bir şekilde koruyarak geçiren Franz Benda, 7 Mart 1786 tarihinde Almanya'nın Novavus bölgesinde hayata gözlerini yumar. Yaşamı boyunca sergilediği eşsiz müzikal ustalık ve benimsediği yenilikçi eğitim felsefesiyle kendi döneminin estetik anlayışına yön veren Benda, salt bir saray müzisyeni olmanın çok ötesine geçmeyi başarır. Sadece yüzlerce değerli beste değil, aynı zamanda ailesinin kuşaklar boyu devam edecek köklü müzikal geleneğini miras bırakan sanatçı, Avrupa klasik müzik birikiminin temel mimarlarından birisi olarak kabul edilir. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Franz Benda'nın 47 numaralı mi majör, keman ve sürekli bas için sonatını dinletiyoruz. Kemanda Anton Steck ve klavsende Christian Riga seslendiriyor.

0: Franz Benda'nın 47 numaralı mi majör, keman ve sürekli bas için sonatını dinlediniz. Kemanda Anton Steck ve klavsende Christian Riga seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Az önce dinlediğimiz 2 dakikalık aryada bile defalarca ense tüylerimizi ürpertebilen, çok sahici ve çok güçlü bir şarkıcıydı Maria Callas. Geçmişin en büyüklerinden biriydi.

Maria Callas'ın dinleyeni adeta hipnotize eden manyetik bir gücü vardı. Sahnede hayat verdiği roller, müzik tarihinin unutulmaz performansları olarak tarihe geçti. Yorumları, müzikal bütünlükleri kadar dramatik gerçeklikleriyle de muhteşemdi. Sesini farklı karakterler için farklı aralıklara ve renklere ayarlayabilmesi sıra dışı ve büyüleyiciydi. La Divina, ölümünün üzerinden yaklaşık yarım asır geçmiş olmasına rağmen üstün bir sanatçı, özgün bir kadın ve stil ikonu olarak kitleleri büyülemeye devam ediyor.

Maria Callas'ın bu performanslarını kimi şanslı insanlar canlı olarak izledi. Kimileri de benim gibi plaklar ve videolarla yetinmek zorunda kaldı. Buna da şükür. Çünkü müzik tarihinin sayısız efsanesini plaktan bile dinleyemedik. Mesela Bach'ı, Schubert'i, Mozart'ı. Efsaneler kayda girmeye 19. yüzyıl sonunda başladılar. Böylece Rahmaninov'u, Debussy'yi, hatta Çaykovski'yi bile dinleyebiliyoruz. Yani olabildiği kadar. Az sonra duyacaklarınız 1890 yılından. Çaykovski, Anton Rubinstein, Vasily Safonov ve Julius Block ilk kez fonograf silindiriyle tanışmışlar. Edison'un icadı olan o zamanın son teknoloji ürünüyle ilk karşılaşmalarında saçma sapan konuşup komik sesler çıkartmışlar. Tıpkı bizim de elimize bir mikrofon aldığımızda yaptığımız gibi. Teknolojisi konusuna dönme sözü vererek 2023'te Maria Callas'ın doğumunun 100. yıl dönümü şerefine yayınlanan CD koleksiyonundan birkaç parça daha dinletmek istiyorum. La Divina'nın bugüne kadar yayınlanmış tüm kayıtlarını 131 CD'lik bir kutu sette toplayan bu görkemli koleksiyonda Callas'ın hayat verdiği ve kaydı bulunan 74 rolün tamamı yer alıyor. Tüm stüdyo kayıtlarını, en iyi canlı kayıtlarını, Juilliard School'da verdiği ustalık sınıflarını, videoları ve dünya premieri yayınları, stüdyo kayıtlarından alternatif çekimleri ve çalışma oturumlarını da kapsıyor bu koleksiyon. İşte bunlardan biri. Kendisiyle özdeşleşmiş imza rolü Norma. 19 Aralık 1958 tarihinde Palais Garnier'de canlı olarak kaydedilen efsane konser kaydından Casta Diva'yı dinleyeceğiz. Bu Callas'ın Paris'teki ilk sahneye çıkışı ve efsane performansı. Sadece bir gecelik konserine Fransa Cumhurbaşkanı, Jean Cocteau, Windsor Dükü ve Düşesi, Charlie Chaplin, Brigitte Bardot ve daha pek çok ünlü isim katılmıştı. Callas konsere bu arya ile başlamıştı.

Maria Callas 19 Aralık 1958'de Paris'te verdiği ilk konseri Bellini'nin Norma operasından bu arya ile açmıştı. Bir gün önce, yani 18 Aralık 1958'de Cape Canaveral'dan fırlatılan Skor, dünyanın ilk özel amaçlı iletişim uydusuydu. Uzaydan yapılan ilk insan sesi yayınına imza attı. Uydu halk arasında The Talking Atlas ve Chatterbox olarak anılıyordu. Türkiye o günlerde Ağustos ayında açıklanan ve doları 2.80 liradan 9 liraya çıkaran büyük devalüasyon sonrasının ekonomik sıkıntılarıyla boğuşuyordu. O yıl yazar Boris Pasternak, Doktor Jivago ile Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış ancak Sovyet hükümetinin baskısıyla ödülü reddetmek zorunda kalmıştı. Maria Callas'ın sahnedeki son performansının üzerinden 52 yıl geçti. Buna rağmen La Divina, opera tarihinin belirleyici figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Franco Zeffirelli'nin söylediği gibi, "Bu ses bizi büyüledi. Hiçbir şekilde tanımlanamayan bir deha. Onu sadece bir büyünün, daha önce hiç keşfedilmemiş bir kargaşanın tutsakları olarak dinleyebildik. İlk kez dinleyenlerde uyandırdığı duygu fırtınasını tam olarak ifade etmek mümkün değil. Çünkü Maria, Tanrı'nın bir armağanıdır. Maria her zaman oradaydı ve sonsuza dek de orada olacak."

Kalas'ı sahnede canlı izleyemeyenler ve ölümünden sonra dünyaya gelen kuşaklar, kayıt teknolojisi sayesinde sanatının sırlarını sadece yazılanlardan okumakla kalmayıp, kendi kulaklarıyla dinleyip anlama imkanı buluyorlar. Bir kayıttan dinlediğimiz müzik, tıpkı yıldızların ışığı gibi uzun bir yol kat ederek ulaşır kulaklarımıza. Mikrofonlar, kablolar, mikserler, müziğin kayıtlı olduğu mecra, müzikçalar ve hoparlör gibi yollardan geçer. Kayıt teknolojisi tüm enerjisini ve aklını aradaki bu uzun yolu dinleyiciye hissettirmemeye harcar. Ama ne yaparsa yapsın, hiçbir kaydın etkisi müziği canlı dinlemek gibi olmaz. Müziği aynı mekanda toplanan insanlarla paylaşmanın verdiği doyum, kısa ömürlü ve kırılgan olsa da eşsizdir ve vazgeçilmezdir. Canlı müzik, sahnedeki müzisyenin merkezde yer aldığı ve dinleyicilerin onun etrafında çember oluşturduğu antik ritüelleri yeniden canlandırır. Müzisyenin ve dinleyicinin her birinin diğerinin beklentilerini karşıladığı muhteşem bir alışveriştir. Uzay ve zamanda tekrarı olmayacak bir buluşmadır. Bu nedenle eşsizdir ve vazgeçilmezdir, hem müzisyenler hem de dinleyiciler için. Ama herkes aynı fikirde değil. Mesela Kanadalı piyanist Glenn Gould böyle düşünmüyormuş. O, halka açık konser kurumunun bir anakronizm ve kötülüğün gücü olduğuna inanıyormuş. Anakronizm nedir derseniz, kişi, nesne veya olayların kendi gerçek zaman ve mekanlarından kopartılıp farklı bir çerçeveye oturtulmasıdır. Glenn Gould böyle düşündüğü için sahneden erken emekli olmuş, konser vermeyi bırakmıştır. Halka açık performansın bir tür rekabete dönüştüğünü, sempatik olmayan dinleyicilerin çoğunlukla icracının hata yapma ya da eleştirel beklentileri karşılayamama ihtimaline karşı her an hazır bulunduğunu ve bu tür performansların canlı müziğin sınırlamaları nedeniyle sıra dışı yorumlar ürettiğini savunmuştur.

Gould'un canlı performansı terk etmesinin nedenlerinden bir diğeri de kendi deyimiyle mikrofonla bir aşk ilişkisi geliştirdiği kayıt stüdyosuna yönelik estetik tercihiydi. Orada çeşitli çekimlerin parçalarını seçerek nihai müzikal ürünün her yönünü kontrol edebiliyordu. Bu sayede müzikal partisyonu daha eksiksiz bir şekilde gerçekleştirebildiğini düşünüyordu. Bu bir bakıma mantıklı bir bakış açısı olabilir.

Öte yandan konserlerini bir ayine dönüştüren orkestra şefi Sergio Celibidache hiç de böyle düşünmüyordu. O, her konser sırasında aşkın deneyim olarak adlandırdığı şey için en uygun koşulları yaratmaya odaklanıyordu. Kaydedilmiş müzik dinlerken aşkın deneyimlerin ortaya çıkmasının son derece düşük bir ihtimal olduğuna inanıyordu. Bu yüzden hayatı boyunca kayıt yapmaktan mümkün mertebe kaçındı. Sadece konserlerinin bazılarının kaydedilmesine izin verdi. Celibidache'ye göre herhangi bir müzik performansında kilit faktör anın ambiyansıdır. Kişinin bir konseri dinlediği akustik alan, aradığı aşkın deneyimin ortaya çıkma olasılığını doğrudan etkiler. Yine de iyi ki Celibidache'nin konserleri kaydedilmiş. Bu sayede söz ettiği o aşkın deneyimi biraz da olsa hissedebiliriz belki. Ne dersiniz? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Müziği nasıl dinlemeyi tercih ediyorsunuz? Evinizin rahatlığında mükemmel kayıtlardan mı yoksa konserde mi? Siz düşünürken bir konser kaydı dinleyelim. Sergio Celibidache 1989 yılında Münih Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Deneyeceğimiz eser Beethoven'ın 7. senfonisinin 2. bölümü.

Beethoven'ın 7. senfonisinden 2. bölümü Sergiu Celibidache yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası'nın bir konser kaydından dinledik. Maria Callas'ın sesini, Sergiu Celibidache'nin aşkın deneyimini bugüne taşıyan kayıtlar. İyi ki varlar. Yoksa Radyo 3 buluşmalarımız, müzikli zaman yolculuklarımız mümkün olmazdı. Her ne kadar konser deneyimi eşsiz olsa da kayıt teknolojisi de Rahmaninov ve Debussy'ye kadar uzanan müzik şahsiyetlerini dinleyebilmemize olanak veren muhteşem bir şey. Zaman makinesinin ta kendisi. Tarihte kaydedilen ilk insan sesi 9 Nisan 1860'a Mucit Edward Leon Scott de Martinville'e ait.

0: Thomas Edison'un ilk kaydı 1877 tarihliydi. Folyo silindirler üzerinde iki iğne kullanıyordu. İğnelerden biri kayıt, diğeri ise oynatma içindi. Yani fonografı yapmıştı.
1: Mary had a little lamb whose fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, but now the lamb is dead. But it still goes to school with her between two chunks of bread.
0: 1887'de Edison, Alexander Graham Bell'in laboratuvar buluşu grafofonu geliştirdi. Diğer gelişmelerin yanı sıra folyo kaplı silindirlerin yerini bal mumu silindirler aldı. Çok geçmeden müzik kaydetmek ve paylaşmak herkes için mümkün hale geldi. Kaydedilen ilk klasik müzik eseri Handel'in Mısır'daki İsrail adlı oratoryosuydu. 1888 yılında Londra'da, Crystal Palace'da zamanın en popüler ses kayıt yeri olan bir dizi bal mumu silindir üzerine kazınmıştı. Bal mumu silindir oynatıcılar 1920'lere kadar varlığını sürdürecekti. İşte bir başka tarihi kayıt. Johannes Brahms 2 Aralık 1889'da bal mumu silindir üzerine yapılan kayıtta konuşuyor ve bir numaralı Macar dansını çalıyor.
2: Ah, what a fantastic song! What a fantastic song!

Geçtiğimiz yüzyılın başında piyano ruloları, balmumu silindirler ve gomalak diskler bestecilere kendi müzik eserlerini sonsuza kadar kendi parmaklarıyla koruma fırsatını sunmuştur. Besteciler her zaman kendi eserlerinin en iyi icracıları olamasalar da onları dinlemek sihirli olduğu kadar yaratım sürecindeki niyetleri hakkında çok değerli bilgiler barındırıyor. ...1919'dayız. İşte Camille Saint-Saëns, Opus 104, Vals Minyonunu çalıyor.

Şimdi sizi kayıt teknolojisinin zaman makinesinde geleceğe ışınlamak istiyorum. Basel merkezli Joseph Haydn Vakfı, bestecinin doğumunun 300. yıl dönümünü taçlandırmak amacıyla 2032 yılında tamamlanacak bir proje başlattı. Haydn'ın 107 senfonisinin tamamının kaydedileceği Haydn 2032 adlı devasa projeyi Giovanni Antonini ve muhteşem topluluğu Il Giardino Armonico ile Basel Oda Orkestrası gerçekleştiriyor. İlk CD Şubat 2021'de yayınlandı. Bugüne kadar toplam 19 albüm müzikseverlere sunuldu. 8 Mayıs tarihli 19. albümden Haydn'ın 108 no'lu senfonisini dinliyoruz.

Haydn'ın Si bemol majör 108 numaralı senfonisini Giovanni Antonini yönetimindeki Il Giardino Armonico seslendirdi. Bestecinin doğumunun 300. yıl dönümünü taçlandırmak amacıyla 2032 yılında tamamlanacak olan Haydn 2032 adlı görkemli kayıt projesinin 8 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşan 19. CD'sinden dinledik. Değerli zaman yolcuları, bu sabahki seferimizi kayıt teknolojileri rehberliğinde 1860 ile 2032 yılları arasında hayal ettik. Maria Callas'tan Brahms'a, Tchaikovsky'den Debussy'ye müzik tarihi efsanelerinin seslerine kulak verdik.

Müzikli Zaman Makinesi'nin daha önce yayınlanmış seferlerini TRT Dinle uygulamasının podcast sayfasında dinleyebilirsiniz. Gelecek Perşembe saat 10'da müzik tarihinin bir başka koordinatında buluşmak üzere, hoşça kalın.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modiri.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yaylı Çalgılar Dünyası programında bugün 2026 Temmuz ayında en son konserlerini vererek emekliye ayrılmaya karar vermiş olan Avusturyalı Hagen Quartet'in yorumuyla eserler dinleyeceğiz. Hagen Quartet 1970'lerde kurulan ve dünyanın önde gelen yaylı çalgılar dörtlülerinden biri olan Salzburglu bir yaylı çalgılar dörtlüsü topluluğudur. Başlangıçta dört kardeşten oluşan Hagen Quartet sadece ikinci kemanlarının değişimiyle günümüze kadar kurucu üç kardeşiyle devam etmiştir. Hagen Quartet özellikle Mozart'ın yaylı çalgılar dörtlülerinin tamamını eksiz kaydetmeli.

ünlenmiştir. Hagen çocukları olarak da bilinen dörtlü 1970'lerin ortalarında Leoben'deki Jugend Musiziert yarışmasında birincilik ödülünü kazandıktan sonra 1981'de Gidon Kremer dörtlüyü Lokenhaus Oda Müziği Festivali'ne davet eder ve Hagen Quartet burada uluslararası bir izleyici kitlesi önünde ilk performansını gerçekleştirir. Bu performans dörtlünün resmi olarak doğuşu olarak da kabul edilir. Hagen Quartet 2013 ile 2017 yılları arasında Nippon Müzik Vakfı'ndan ödünç aldıkları 4 Stradivarius enstrümanına sahne aldılar. Bu 4 Stradivarius enstrümanının tamamı bir zamanlar İtalyan kemancı Niccolo Paganini'ye aitti ve 1946'dan beri Paganini Quartet bu enstrümanları kullanmaktaydı. Dörtlü üyeleri Salzburg Mozarteum, Basel Müzik Yüksekokulu'nda öğretmenlik ve mentorluk yapmaktadırlar. Hagen Quartet, New York, Tokyo, Paris, Londra, Salzburg ve Viyana'da Beethoven'un tüm eserlerini seslendiren konserlerde yer almışlardır. Programın başında da söylediğimiz gibi 45 yıllık bir kariyerden sonra Temmuz 2026'da son konserlerini vererek emekliye ayrıldı Hagen Quartet. Şimdi bu efsanevi dörtlünün en çok bilinen ve dinlenen eserlerinden bir tanesi olan Schubert'in Ölüm ve Genç Kız başlıklı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden birinci ve ikinci bölümleri dinliyoruz. 1992'de Deutsche Grammophon için kaydettikleri kayıttan.

Hagen Quartet yorumu ile Schubert'in Ölüm ve Genç Kız Dörtlüsü'nün birinci ve ikinci bölümlerini dinledik. Yerli Çalgılar Dünyası programında bugün 7 Temmuz 2026'da son konserini vererek emekliye ayrılan Avusturyalı Yerli Çalgılar Dörtlüsü Hagen Quartet'in eserlerini dinliyoruz. Hagen Quartet 45 yıllık muhteşem bir kariyerden sonra emekliye ayrıldı. Birlikte büyüyüp birlikte çalan kardeşlerden oluşan Hagen Dörtlüsü doğal ve rahat bir veda ile veda turnesini tamamladı. Grubun biyolisti Veronika Hagen veda turnesinde Almanya Dresden'de gerçekleştirdikleri konser öncesinde verdiği röportajda "Çocukken hiç kariyer düşünmüyorduk, sadece kuartet çalıyorduk ve her şey oradan gelişip bugüne geldi" demiştir. Hagen Quartet dünyanın en önemli konser salonlarında sahne aldı ve yaklaşık 50 albüm kaydetti. Sıcak ve şeffaf bir tınıya, kusursuz bir içgüdüye ve en basit ifadeleri bile ilgi çekici hale getirme yeteneğine sahip bu kuartet kendine özgü tarzı ile diğerlerinden ayrılmıştır. Grubun müzik eğitimi Salzburg'da neredeyse beşiklerinde başlar. Çünkü ilk öğretmenleri Mozarteum Orkestrası'nın baş viyolisti babaları Oscar'dır. Oscar sert bir disiplin ve saatlerce süren alıştırmalardan ziyade kulağı geliştirmek için şarkı söylemek gibi çalışma alışkanlıklarına öncelik vererek onları enstrümanla tanıştırmıştır. Başlangıçta çocuklar yalnızca 10 dakika çalışıyorlardı. Sonra 20, sonra 30 dakikaya çıkarttık demiştir. Bununla ilgili olarak grubun üyesi Angelika Hagen birçok düzeyde, özellikle de bu bilinçsiz müzikal düzeyde birbirimize çok bağlıyız demiştir. Veda turnesinde az önce sizlerle paylaştığımız Schubert'in Ölüm ve Genç Kız eserini de seslendirmişlerdi. Bu yorumla ilgili olarak eleştirmenler zarafet ve coşku dolu, kısıtlamasız ve muhteşem bir birliktelikle konseri tamamladılar diye konserin ardından eleştirmişlerdir. Hagen Quartet Schubert'in tüm eserlerini en hassas anlarda son derece ritmik, son derece fırtınalı, masum, baş döndürücü, tüm geçişler arasında muhteşem bir uyumla ve farklı karakterlere yansıtarak çalmışlardır. Hagen Quartet'in üyeleri birlikte geçirdikleri 45 yılı tutkuyla çalıştık, çok sevdik ama vücudumuz artık çok yoruldu. Şimdi bu sezonda son kez çaldığımız eserleri sanki bir veda duygusuyla çalıyoruz diye tanımlamıştır. Şimdi Hagen Quartet yorumu ile Brahms'ın 3 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün Vivace başlıklı 1. bölümü ve Agitato başlıklı 3. bölümünü dinliyoruz.

Hagen Kuartet yorumu ile Brahms'ın 3 numaralı Yay Çalgılar Dörtlüsü'nün 1. ve 3. bölümlerini dinledik. Yay Çalgılar Dünyası programında bugün 2026 Temmuz ayında en son konserlerini vererek emekliye ayrılan Avusturyalı Hagen Kuartet'in yorumu ile eserler dinledik. Hagen Kuartet'in Hagen soyadını taşımayan tek üyesi Alman asıllı ikinci kemanları Rainer Schmidt, 1987'de grup ile çalmaya başladıktan sonra son güne kadar grupla birlikte kalarak müzik ailesinin bir parçası olmuştur. Schmidt dört müzisyen olarak biz sezgisel ritmi bozmadan ancak esneklik içerisinde çalabiliyoruz demiştir. Bu her zaman çok zordur. Dört kişinin metronomik hale gelmeden birlikte çalması. İşte biz Hagen dörtlüsü olarak bunu başardık demiştir Rainer Schmidt. Bugün programımızı Hagen Kuartet yorumu ile Beethoven'ın Opus 59 Razumovski dörtlüsünün presto başlıklı dördüncü bölümünün bir kesidiyle kapatıyoruz. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yaylı Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yaylı Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

0: Radyo 3. Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan, Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye'deki fesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun ve Türk dış politikasının etkili olduğunu vurguladı. Yeniden inşa çalışmaları hızlandı, huzur ve barış tekrar yeşermeye başladı dedi. Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki son gelişmeleri terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlar olarak değerlendirdi. Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Burhanettin Duran, 955. yılında Malazgirt Zaferi programında konuştu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Sosyal Hizmetler Merkezleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 6 ayda 2 milyondan fazla hane ziyaret edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, uygun hizmet ve desteği sunuyoruz.

dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışan aileler için komşu anne modelini pilot uygulamayla hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ev temelli çocuk bakımının eğitim, güvenlik ve denetim standartlarına bağlanması hedefleniyor. Hizmet veren kadınların kayıtlı sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Yargıda adli tatil 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlıyor. Yeni dönemde CHP kurultayında şaibe iddiasına ilişkin dava, Aleyna Çakır davası, Ankara Büyükşehir Belediyesi konser harcamaları davası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalar görülecek. Yargıtay'da ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na dönüşüyle ilgili mutlak butlan dosyası gündemde olacak. Mesai takibi amacıyla gerçekleştirilen biyometrik veri işleme faaliyetlerine sınırlama geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mesai takibinde parmak izi, yüz veya retina taramasıyla mesai takibi yapılmasını hukuka aykırı bulmuştu. Yayımlanan yeni kararda, güvenlik riski taşıyan bazı tesis ve faaliyet alanlarında mesai takibinin biyometrik veriyle yapılabileceği duyuruldu. Yağlı ayçiçeği tohumunda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için gümrük vergisinin uygulama dönemi yeniden düzenlendi. Gümrük vergisi bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren %12 olarak uygulanacak. Rize'nin Çayel ilçesinde dalgalara kapılan iki kardeşten 11 yaşındaki Arif Kerem Önder'in cansız bedenine ulaşıldı. 6 yaşındaki Ahmet Ertuğrul'un cansız bedeni ise 3 gün önce bulunmuştu. Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde sel felaketi meydana geldi. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede en az 165 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişinin akıbeti bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'a konuk oldu. 1-1'in rövanşında 2-1 kazanan Sarı Lacivertliler 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Trabzon'da oynanan maçı Macar ekibi 1-0 kazandı. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Ay Yıldızlılar son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milliler yarın saat 19'da grubun son maçında Polonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Aslında öbür yarım kürede kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, Güney Amerika'ya, güneyde bir yere gidiyoruz.

Bu kez yolumuz Pasifik kıyısındaki çöllerden Ant Dağları'nın yüksek vadilerine, oradan Amazon ormanlarının derinliklerine uzanıyor, Peru'ya. Bir ülkenin müziğini anlamak için bazen önce haritasına bakmak gerekir. Peru'nun haritası ise neredeyse başlı başına bir müzik albümü. Batıda okyanus, ortada kıtayı baştan başa kesen Ant Dağları, doğuda Amazon. Ve bu üç coğrafyanın arasında yüzyıllar boyunca hareket eden insanlar. Quechua toplulukları, İspanyollar, Afrika'dan zorla getirilen insanlar, göç eden köylüler, Lima'ya gelen Ant Dağları insanları ve bütün bu karşılaşmaların içinden çıkan müzikler. Peru'da yüzlerce hatta binlerce farklı müzikal biçimden söz etmek mümkün. Ama bugün birkaç tanesinin peşinden gideceğiz. Bir Quena'nın sesinden başlayacağız, biraz sonra bir cajon duyacağız, bir marinera ile kıyıya ineceğiz. Sonra Ant Dağları'na çıkıp Huayno'nun hüzünlü ve coşkulu dünyasına gireceğiz. Lima'ya göç edeceğiz. Ve yolculuğun sonunda Amazon'un tropikal seslerine ulaşacağız. Çünkü Peru'da müzik biraz da coğrafyanın hafızası.

Bu sesi duyduğunuzda akla gelen ilk şeylerden biri Ant Dağları. Koena. Bambu ya da kamıştan yapılan, son derece yalın görünen ama insan sesine şaşırtıcı derecede yakın bir nefese sahip flüt. Peru Kültür Bakanlığı Koena'yı geleneksel Peru müziğinde özel bir yere sahip, çok eski bir nefesli çalgı olarak tanımlıyor ve 2008'de onu ulusun kültürel mirası ilan etmiş. Koena'nın tarihini yalnızca İnka İmparatorluğuna bağlamaksa eksik olur. Bu çalgının izleri İspanyollar gelmeden çok daha önceye uzanıyor. Ama Peru müziğinin güzelliği tam da burada başlıyor. Çünkü İspanyol sömürge dönemiyle birlikte Avrupa'dan gelen gitar, mandolin, arp, keman gibi çalgılar Ant müziğinin içine giriyor. Ve orada yepyeni sesler çıkıyor. Örneğin Ayacucho'daki müzik topluluklarında gitar, mandolin, karango, keman ve koena aynı topluluğun içinde yan yana bulunabiliyor. Yani Ant müziği geçmişte donmuş bir müze müziği değil, sürekli değişen bir müzik. Bir bakıma Peru'nun tarihinin kendisi gibi.

Taino, Peru'nun en önemli geleneksel müzik biçimlerinden biri ve belki de Peru'nun duygusal hafızasını en güçlü biçimde taşıyan müzik. Huayno'da neşe vardır ama hemen yanında özlem vardır. Ayrılık vardır, toprak vardır, aşk, ölüm, göç vardır. Ve bazen insanın doğduğu yere duyduğu tarifsiz bir hasret.

Dünyanın yedi harikasından biri Machu Picchu antik kenti. Sanki bulutlara asılı gibi bir dağ zirvesine inşa edilen bin kişilik bir antik kent. Yüzyıllardır depremlere karşı dimdik ayakta duruyor. İnka uygarlığının 1450 yılları civarında bu matematik ve mühendislik harikası şehri nasıl ve neden inşa ettiği hala gizemini koruyor. Müthiş bir doğa ve uygarlıkla karşılaşmak o yükseklikte oksijen kadar çarpıyor ziyaretçileri. Dinleyeceğimiz parçanın adı Machu Picchu.

Geleneksel Peru ezgileri İnkaların 5 tonlu ölçeğine dayanıyor ve yüksek perdeden genelde panflüt, kamış veya kemik flütle çalınıyor. Flüt, Peru halk müziğinin vazgeçilmez sesi, hatta alameti farikası. Köklere Yunan mitolojisine dayanan ve bizim panflüt adıyla bildiğimiz enstrüman için bir değil, birçok ülkenin yerel çalgısıdır diyebiliriz aslında. Panflüt, Güney Amerika'da Peru başta olmak üzere Avrupa ve Asya'da kimi ülkelerin kültürlerine çoktan yerleşmiş durumda. Peru'daki tarihi milattan önce 900'lere kadar gidiyor. Peru'ya özgü bir başka enstrüman ise cajón. İspanyolca sandık ya da çekmece anlamlarına gelen cajones kelimesinden türemiş. Genellikle el ve parmakları ön ve arka yüzeye vurularak çalınan cajón, isteğe bağlı olarak tokmak ya da çubuklarla da çalınabilen kutu şeklinde bir enstrüman. İnce kontrplaktan yapılabilen cajón daha kaliteli ve kalın ahşaplardan da üretilebilen bir çalgı.

0: Güneyde bir yerden sesler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Yolculuğumuz bugün Peru'da. Şimdi Ant dağlarından aşağıya inmeye başlıyoruz. Çünkü Peru yalnızca dağlardan ibaret değil. Pasifik kıyısında başka bir Peru var. Lima'nın Peru'su. Criollo Peru. Ve onun en zarif müzikal biçimlerinden biri Marinera.

Yeryüzüyle Konuşma Sanatı adlı kitapta bazı kültürlerde her bitkinin bir şarkısı olduğu düşünülür deniyor. Peru'daki mestizoların inancından söz ederken bireysel bitki şarkılarının yaygın doğası ve önemine değiniliyor. Her türün kendine has bir şarkısı vardır. Eğer bir görü sırasında veya bir bitkinin huzurunda kendinizi onun varlığına teslim etmiş ve kalbinizi ona açmış bir haldeyken size bir şarkı bağışlanmışsa bu gerçekten de bir armağandır. Ve siz bu şarkıyı sonsuza kadar hatırlarsınız ve onu uygun olan her durumda söylersiniz. Peru insanların doğaya sevgi, saygı ve büyük bir zarafetle yaklaştığı bir ülke. Kendilerini tabiatla bir hissediyorlar. Bu tüm yaşayışlarına, davranışlarına, kültürlerine ve müziklerine yansıyor elbette. Güney Amerika'da yerli kültürünü en çok koruyabilmiş ülkelerden biri. Bunda kendileriyle ve doğayla barışık olmalarının payı büyük kuşkusuz. Ve şimdi Peru'nun en tanınmış şarkı yazarlarından birine geliyoruz. Kabuka Granda. Onun şarkılarında Lima'nın eski mahalleleri, sokakları, insanları ve kaybolmakta olan bir şehir hafızası vardır. Ama Kabuka'nın Lima'sı yalnızca kartpostallık bir Lima değil. Biraz nostaljik, biraz halkçı ve çok şiirsel bir Lima. Peru müziğinin uluslararası hafızaya yerleşmiş şarkılarından biri. La Flor de la Canela.

Dünyaca ünlü tenor Juan Diego Flores, Peru'da imkanı olmayan çocukların da müzik eğitimi alabilmeleri için Sinfonia Porel Peru adlı müzik okulunu açtı. Ülke çapında toplam 26 şubesi olan okul sayesinde Perulu yoksul ailelerin çocukları da enstrüman çalmayı öğrenebiliyor ya da koroda şarkı söyleyebiliyor. Müzik eğitim programının öncüsü Flores, çocukların çok zor hayatlar yaşadıklarını ve hatta bazılarının okulda kalmak, orada uyumak istediklerini anlatıyor. Şimdi Peru'nun ünlü tenoru Juan Diego Flores'i dinliyoruz.

Bin yıllar öncesine dayanan kadim bir kültürü ve müziğini bir saate sığdırmak kuşkusuz mümkün değil. Peru'ya mutlaka yine yolumuz düşecek. Zira bir kültürü tanımak için usul usul tarihini, müziğini, edebiyatını, sanatını, insan hikayelerini anlamak, biraz da demlendirmek gerekiyor. Peru'nun en büyük yazarlarından biri, geçen yıl hayata veda eden Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Mario Vargas Llosa, Üvey Anne'yi övgü kitabında demiş ki, yaşam hiçbir zaman edebiyat kadar kusursuz değildir. Llosa sadece Peru'nun değil, Latin Amerika edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri. Bin yılların tarihinden süzülüp gelen bu kültürü tanımak isterseniz, müzikleri dinlerken Llosa'nın romanlarını okumanızı da önerelim.

0: Kıran durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Müzik nereden seslenirse seslensin, ruhumuza dokunuyor. Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan, haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

0: Eskiden yeniye. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeniye programımızdan sesleniyoruz sizlere.
1: TRT Radyo 3.
0: Biz bugün programa Puccini'nin La Bohème operasından Mimi'nin aryasıyla başlayacağız sevgili dinleyiciler. La Bohème özellikle Giuseppe Verdi'den sonra İtalya'nın en büyük opera bestecisi olarak anılan Giacomo Puccini'nin dört perdelik ünlü operası. Eser son derece ayrıntılı ve bu eserde 1924'e kadar yaşayan Puccini'nin İlk eserlerini geleneksel olarak 19. yüzyıl operalarından esinlenerek yazmış olsa da daha sonra diğer İtalyan sanatçılara da yol açacak olan Verismo, yani İtalyan gerçekçilik akımının önderlerinden olmuştur. Bunun en güzel örneğinin La Bohème operasında görüldüğü söylenir. Eseri bestelerken esinlendiği kitaptaki karakterler gibi Milano'da 20 yaşlarında konservatuar öğrencisi olduğu yıllarda bohem bir ortamda yarı gönüllü, yarı zorunlu bir fakirlik içinde yaşamış. O zamanki arkadaşı ise oda arkadaşı Cavalleria Rusticana ve L'Amico Fritz operalarının bestecilerinden Pietro Mascagni olmuş. La Bohème 1600'lerden başlayarak yakın tarihimize kadar gelen dünyanın en ünlü operalarının yer aldığı standart repertuar adı verilen listenin en çok sahnelenen eserleri arasında yer alıyor. Eserini Puccini, Fransız şair ve yazar André Mörger'ın Bohem Yaşamdan Manzaralar adlı romanından uyarlamış. Şimdi sizlere bu operadan Mimi'nin aryasını Don Delieta Uşi'yi dinleteceğiz. Soprano Diana Damrau seslendiriyor. Şef Gianandrea Noseda, Torino Teatro Regio Orkestrası'nı yönetiyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Puccini'nin La Bohème operasından Mimi'nin aryasını dinlettik. Soprano Diana Damrau seslendirdi. Yine aynı sesten dinleteceğimiz, aynı orkestra ve şefle Verismo akımının bir diğer temsilcisi, az önce de söylediğimiz Leon Cavallo'nun Palyaço operasından bir aryaya yer vereceğiz. Palyaço, Leon Cavallo'nun bir prolog ve iki perdeden oluşan operası. İlk kez 1892'de Milano'da Toscanini yönetiminde sahnelenmiş bu eser. Türkiye'de ise ilk gösterimi 1949'da Ankaralı izleyicilerle buluştuğu tarihte. Leon Cavallo, özellikle Cavalleria Rusticana operasının kazandığı büyük başarıdan sonra çok ünlenmiş ve şimdi dinleteceğimiz bu eserin çalışmalarına başlamış. Hikaye 1865'te İtalya'nın Kalabria eyaletindeki Montalto kasabasının bir köyünde işlenen bir cinayet üzerine oturtulmuş. Her ne kadar hikayenin çocukken tanık olduğu bir olaydan alındığını söylese de Leon Cavallo, eserin librettosunun Catuye Mendes'in bir oyunundan alındığı iddialarını engelleyememiş. Aslında palyaçoların acılarını kendi içlerinde yaşamalarını ele alan bir cinayetle beraber sonu kötü biten bir hikaye. Romantizm var ama romantizmden ziyade realist unsurlar taşıdığı için İtalyan gerçekçilik akımının müziğe yansımasının önemli bir örneği olduğu söyleniyor. Palyaço en fazla sahnelenen operalar arasında Caruso'nun da Pavarotti'nin de yorumlamış olduğu bir karakter. Şimdi Leon Cavallo'nun Palyaço operasında Nedda'nın aryasını dinleteceğiz. Qual fiamma avea nel cuardo. Solist soprano Diana Damrau ve şef Gianandrea Noseda yönetiminde Orkestra Teatro Reggio Torino seslendiriyor.

Leon Cavallo'nun Palyaço operasından Nedda'nın aryasını soprano Diana Damrau'dan dinledik. Qual fiamma avea nel cuardo. Şef Gianandrea Noseda yönetiminde Orkestra Teatro Regio Torino'dan dinlemiş olduk eseri. Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo 3 Klasik Uşağı'nda Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeni'ye programımızda bu kez operanın güzel örneklerinin yanında şimdi dinleteceğimiz eserde piyanonun şairi olarak pek çok isimlerle adlandırılan Chopin, Schubert ve pek çok değerli güzel eserde imzası olan, gerçekte de yorumcuların da kendi yorumlarını katarak ortaya koydukları güzel yorumlardan biri olacak. Schubert'in 4 el piyano için Fa minör fantazisi var. Özellikle şimdi dinleyeceğiniz eserde piyano düeti repertuarları arasında çok önemli parçalar olarak adlandırılıyor. Schubert'in piyano düetlerinin içinde 1826-1828 yılları arasında eserlerini içeren güzel çalışmalardan biri dinleteceğimiz bu eser. 4 el piyano için Fa minör fantazi Leon Flacher, Katrin Jakobson'dan dinletiyoruz sizlere Schubert'in bu eserini.

Avusturyalı besteci Franz Schubert'in piyano düetleri içinde çok önemli bir yerde bulunan dört el piyano için Fa minör fantazisini Leon Fleischer ve Katrine Jacobson'dan dinlettik sizlere sevgili dinleyiciler. Schubert 31 yıllık kısacık yaşamında 9 senfoni ki ünlü bitmemiş senfoni de var içlerinde, çok sayıda opera, oda müziği ve piyano eserleri bestelemiş bir isim. Schubert'in müziğinin hümanist özelliği insanları etkiliyor ve inanılmaz bir melodi zenginliği içinde kaldığını düşünüyor dinleyicileri. Şimdi geçiyoruz bir başka besteciye. O da 20. yüzyılın önemli bestecilerinden Francis Maurice Ravel. Bu kez dinleteceğimiz Ravel'in La Valse olacak. Özellikle orkestrasyon konusunda çok başarılı bir isim Ravel. Dinleteceğimiz eserde koreografik şiir olarak nitelendirilen ve piyano düeti olarak bestelenmiş, bale müziği olarak da uyarlanmış bir eser. Dört el piyano için düzenleyen Lucien Garbon ve yine Leon Fleischer'le Katrine Jacobson'dan dinletiyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, sizlere Ravel'in 4 el piyano için düzenlenmiş, Lucien Garbon tarafından düzenlenmiş La Valse başlıklı eserini dinlettik. Leon Fleischer ve Katrine Jacobson seslendirdi.
1: TRT Radyo 3
0: TRT Radyo 3'te Klasik Kuşak'ta eskiden yeni programımızı dinliyorsunuz. Sizlere bu kez dinleteceğimiz Borodin'in Prens Igor operasının ünlü Polavec dansları olacak. Tahta ve bakır üflemeli sazlar seslendirecek. Borodin özellikle Balakirev'le tanıştıktan sonra ulusal müzikten yararlanmaya başlamış bir isim ama çok fazla ayrıntıyla uğraştığı için 20 yıl gibi bir süre Prens Igor operasının üzerinde çalışmasına rağmen eseri kendisi tamamlayamamış. Metnini de kendi yazdığı operanın tarihsel kişilerini araştırmış ve kendine bu fikri veren müzik eleştirmeni Vladimir Stasov'la 1869'dan sonra birlikte çalışmış. 1800'lerde bulunan Igor'un Ordusu adlı eski bir Rus destanından yararlanarak 12. yüzyılda geçen olayları konu alan bir opera bu. Bu kadar çalışmaya karşın yine de bitirilememiş. Bilimsel ve kimya çalışmalarıyla uğraşan bir isim Borodin. Rus hükümeti tarafından bu konuda ödüllendirilmiş de bir isim. Ama müziğe çok az zaman ayırabilmiş. Ve kendisinden sonra Glazunov'la Rimski-Korsakov orkestrasyonunu tamamlayıp eseri bitirmişler ama özellikle çok kez Borodin'den eserin bölümlerini dinleyen Glazunov, olağanüstü belleğinin yardımıyla notaya almış eseri. Korsakov ise orkestrasyonu yapmasıyla önce uvertür sonra opera tamamlanınca 1890'da ilk kez 21 yıl sonra Petersburg'da seslendirilmiş bir isim. Ve şimdi özellikle Glazunov'un uvertür hakkında söyledikleri ise Borodin uvertürü bana sık sık piyanoyla bazen değiştirerek çalardı diyor. Operanın baş kişilerini ve kısmen de önemli anları canlandıran tüm temaların hepsi de notaya geçirilmişti. Böylece hazır bir malzeme buldum, belleğimde tuttuğum yalnızca eseri müzik formunu veren düzen temalarla ve sıralanışıyla ilgiliydi diyor. Dinleteceğimiz Polavec dansları ise operanın ikinci perdesinin kapanışında yer alıyor ve tek başına ilgiyi hak eden bir bölüm. Bu danslar o kadar beğeniliyor ki zaman içinde konserlerde operadan bağımsız olarak da seslendiriliyor. Baleye uyarlandıkları gibi bir Broadway müzikali olan bazı şarkıların içinde de bu şarkılara esin kaynağı olacak kadar da ünleniyor. Operanın ikinci sahnesinde özellikle yer aldığını söylemiştik. Sevgili dinleyiciler, tüm zamanını kendine adadığı mesleğine, öğrencilerine ayıran Borodin'in gerçekten bu güzel eserinde şimdi Prens Igor operasında Polavec danslarında tahta ve bakır üflemeli sazlardan dinleyeceğiz. Aliaj Quintet seslendiriyor. Aliaj Quintet'in üyelerine gelince soprano saksafon Daniel Gauthier, alto saksafon Magdalena Lapage, tenor saksafon Asya Fatayeva, bariton saksafon Sebastian Potmayer, piyano Yang Yuan Bae ve gruba klarnetin günümüz isimlerinden Sabine Mayer solist olarak katılıyor. Biz de dinletiyoruz.

Borodin'in Prens Igor Operası'nın ünlü Polovetch danslarını tahta ve bakır üflemeli sazlar Alliage Quintet'ten dinlettik sizlere. Bugün de böylece Eskiden Yeniye'nin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte TRT Radyo 3'te Eskiden Yeniye'de buluşalım istiyoruz. Hoşçakalın. Eskiden Yeniye.

0: ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Geçmiş dönemlerin müzik akımlarındaki en belirgin özellik bir kümelenme olmasıdır. Müzik anlayışı ortak olan besteciler kimi zaman bir akım, kimi zaman yaşadıkları kendini müzik yaşamı ve geleneğine göre ortaklık gösterir. Kimi zaman da bir soyluluğun himayesinde çalışan birden fazla bestecinin dönem müziğine yön vermeleri söz konusudur. Söz gelimi Mannheim Orkestrası böyle bir kümelenme sonucu ortaya çıkar ve günümüz orkestrasının temeli Mannheim Sarayı'nda atılır. Prusya Kralı Büyük Frederik'in sarayındaki besteci grubu ise barok dönemi sonlandıran ve klasik döneme geçiş yaşayan rokoko geleneğini başlatır. Klasik dönemdeki üç büyük ustanın müzik gelenekleri de kuşkusuz aynıdır ama Beethoven'la durum değişmeye başlar. Romantik dönem ise bu alandaki belirgin ayrışmanın başladığı dönem olarak göze çarpar. Söz gelimi Schumann'la Liszt'in müziği birbirinden oldukça farklıdır. Wagner ve Chopin'i aynı düzlemde düşünmek olanaksızdır. Dönem bestecisinin ortak özellikleri vardır elbette ama en önemli özellik bireyselliktir. Her besteci kendi kafasındaki müzik yazımını birilerinden gelebilecek etkilere olabildiğince kapatarak yapmayı amaçlar. Bu da bireyselliğin yanı sıra kaçınılmaz olarak özgünlüğü beraberinde getirir. 20. yüzyıla gelindiğinde müzikteki çoğu unsur gibi program başında değindiğimiz kümelenme olgusunun ortadan kalktığı görülür. Bu yüzyılın bestecilerini geçmiş dönemlerde olduğu gibi kümelendirmek kolay değildir. Her şeyden önce çok fazla akım vardır. Atonalite, dijital müzik, 12 perde tekniği, elektronik müzik, gürültücülük, mikrotonal müzik gibi onlarca müzik tekniği ve akımı aynı anda kendini gösterir. 20. yüzyılın müziğinin temel özelliği geleneğin sorgulanması olarak tanımlanabilir. Gelenekçi olarak adlandırılabilecek bestecilerin bile yeni tekniklere ilgi duyduğu ya da kendi görüşlerini gelenek üzerine kurguladıkları gözlenir. Bu da

Doğal olarak bir bestecinin geçmişin bale gibi geleneksel türlerini yazarken aynı anda politonal müzikler yazması gibi bir durumu beraberinde getirebilir. Stravinsky bu yüzden kimi yazarlarca zaman gezgini olarak adlandırılır. Kimi zaman Bach'a dönüş yaşayan besteci, kimi zaman yeni klasikçiyle ilgi duyar, kimi zaman sert tartımlarıyla eleştirmenleri şaşkına uğratır. Paul Hindemith de bu tip bestecilerden biridir. Kimi piyano eserlerinde seslendireceği çalgıyı bir vurma çalgı olarak düşünmelerini ister, kimi zaman herkesin çalabileceği eserler yazılması gerektiğini savunur. Seslendiriciden fazla teknik ustalık istemez. Özellikle ders gereci, film müziği ve okul operası gibi türlerde belirginleşir. Müzik tarihinde kendisine çok fazla yer bulamayan bu anlayış dilimize işlevsel müzik olarak çevrilebilir. Bu türün belirgin bir diğer ismi ise Prokofiev'tir. Prokofiev'e göre 20. yüzyılın müzik anlatımıyla gündelik yaşam arasında bir köprü kurulması gerekmektedir. Ancak müziğin topluma anlatacaklarıyla bu eserlerin seslendirilebilmeleri arasındaki bağın hayata geçmesi olanaksızdır. Değerli dinleyiciler, Hindemith ve Prokofiev'in konuk olacakları programımıza Hindemith'te başlıyoruz. 1822 süitini piyanist Simone Pedroni seslendiriyor.

Paul Hindemith'in 1822 süitini dinlediniz. Piyanist Simone Pedron seslendirdi. Programımız Prokofiev'le devam ediyor. Viyonosel ve orkestra için Opus 58 Mi Minör Konçerto'yu viyonoselci Kristin Walewska ve Elia Imbal yönetimdeki Monte Carlo Ulusal Opera Orkestrası seslendiriyor.

Prokofiev'in Violonsel ve Orkestra için Opus 58 Mi Minör Konçertosunu dinlediniz. Violonselci Kristin Walewska ve Elia İmbal yönetimdeki Monte Carlo Ulusal Opera Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halin Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

Ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. TRT Radyo 3'ün değerli dinleyenleri, İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bugünkü programımızı doğumunun 92. yıl dönümü nedeniyle yurdumuzun yetiştirdiği müstesna keman sanatçılarımızdan Ayla Erduran'a ayırdık. Sanatçımızı tanıtmak ve yorumlarından örnekler dinletmek istiyoruz. Devlet sanatçımız Ayla Erduran, 22 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul'da doğdu ve 7 Ocak 2025'te yine İstanbul'da vefat etti. Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde verdiği başarılı konserlerle dünyaca tanındı. 1971'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü. 1973'ten 1990'lara kadar İsviçre'deki Konservatuar Popüler ve Lozan Konservatuarı ustalık sınıfında öğretmenlik yaptı. Şimdi sanatçımız Ayla Erduran'ın arşesinden yankılanacak ilk müziğe kulak verelim. Barok dönem İtalyan bestecilerinden Francesco Maria Veracini'nin Opus 2 8 numaralı Mi minör keman sonatı. 1744 yılında yayımlanan Sonata Academica, yani Akademik Sonatlar serisinin en tanınmış eserlerinden biridir. Eser genellikle 4 ana bölümden oluşur ve barok dönemin zengin armonileriyle keman virtüozluğunu birleştirir. Bu bölümler şöyledir. Birinci bölüm Allegro, melankolik ama enerjik bir açılıştır. İkinci bölüm Ritornello, largo e staccato, daha ağır tempolu ve belirgin ritimli bir bölüm. Üçüncü bölüm Giga Allegro, canlı ve ritmik bir dans formundadır. Dördüncü bölüm Menuetto, zarif bir kapanışla eser tamamlanır. Şimdi bu güzel sonatı 1978 yılında Ankara Radyosu stüdyolarında yapılan kayıttan dinliyoruz. Ayla Erduran'ın keman solosuna devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Mithat Fenmen piyanosuyla eşlik ediyor. Sahnelerimizden esintiler Ankara Radyosu stüdyosundan yankılanıyor. Hep birlikte bu muhteşem ikiliyi dinliyoruz.

Francesco Maria Veracini'nin Opus 2 Mi minör keman sonatını devlet sanatçıları kemancı Ayla Erduran ve piyanist Mithat Fenmen'den dinledik. Ayla Erduran Avrupa'daki konser kariyerine Polonya'da Varşova Filarmoni Orkestrası eşliğinde çaldığı Glazunov'un keman konçertosuyla başlamıştı sevgili dinleyiciler. 1957-1958 yılları arasında Moskova Konservatuarı'nda David Oistrakh'la çalıştı. 1957 Wieniawski yarışmasında 120 kemancı arasında ilk 6'ya girerek ödül kazandı. Bu ödülle birlikte meslek yaşamında yükselmeye başladı. 1958'de Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosunun ilk seslendirilişini Brüksel'de bestecisi yönetiminde Belçika Kraliçesi Elizabeth'in de izlediği bir konserde gerçekleştirdi. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Orta Doğu, Hindistan, Afrika, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'nin pek çok köşesinde turneler yaptı, konserler verdi. 1963'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Orta Doğu turnesine çıktı ve Anadolu'nun çeşitli köşelerinde konserler verdi. 1964'te Mithat Fenmen eşliğinde Londra'da verdiği ilk resitalinde Harriet Cohen, Olga Verney ödülünü kazandı. 1965'te yine Londra'da Royal Albert Hall'de şef Roger Danvinsky yönetiminde Brahms'ın keman konçertosunu seslendirdi ve bu konser BBC tarafından naklen yayınlandı. 1968'de devlet sanatçısı piyanist Berda Erman'la birlikte Afrika turnesine çıktı. Ayla Erduran 1970'te Hollanda'da Beethoven ödülünü kazandı. 1971'de Türkiye Cumhuriyeti devlet sanatçısı unvanını aldı. Uzun süre 1710 yapımı Stradivarius bir keman çalan sanatçı 1994'te 1720 yapımı bir Guarnerius keman kullanmaya başladı. Erduran ikili konçertolarda Yehudi Menuhin, Henrik Schering, Andrea Navara, Igor Oistrakh, Valeri Oistrakh, Victor Picassien, Guy Fellow, Anthony Collins gibi sanatçılarla çaldı. Sevgili dinleyiciler, şimdi yine aynı ikiliden, keman sanatçısı Ayla Erduran ve piyanist Mithat Fenmen'den Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın 7 numaralı Dominör keman piyano sonatını dinleyelim.

sanatçısı Ayla Erduran'a ayırdık ve sahnelerimizden esintiler 1978'deki Ankara Radyosu stüdyolarından yankılandı. Sahnelerimizden başka esintileri dinlemek üzere haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyor ve son bir eserle ayrılıyoruz sizlerden. Robert Schumann'ın keman ve piyano repertuarından seçkin bir eser olan Re minör keman sonatının Opus 121 birinci bölümünü Mithat Fenmen eşliğinde Ayla Erduran'dan dinliyoruz. Hoşça kalın.

TRT Radyo 3'ün çok değerli dinleyicileri, bugünkü programımızı doğumunun 92. yıl dönümü nedeniyle devlet sanatçısı, eğitmen Kemal

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3'ü hoş geldiniz. Tren yolculuğu programımız başladı. Dünyanın farklı coğrafyalarından ve dillerinden şarkılara yer verdiğimiz, güzel eserleri çaldığımız bir programda da birlikteyiz. Teknik yapımda bugün Mehmet Bahar bizlerle birlikte. 13 şarkı seçtim sizin için ve dünyanın gerçekten güzel coğrafyalarına gideceğiz. Bu seçkimizde Portekiz fadoları var, Fransız şansonları var, Yunan ezgileri var, Rus romantizmi, İtalyan balatları ve daha başka örnekler var. Hemen bugünkü programdaki ilk şarkı Katya Gereiru ve şarkının adı Segreduş. Türkçesi sırlar anlamına geliyor. Fado türü benim çok beğendiğim formatlardan bir tanesi. Çağdaş fado müziğinin çok güçlü bir temsilcisi Katya Gereiru ve onun etkileyici eserlerinden biri. Bu şarkı insanın kalbinde sakladığı ve sevdiğine dahi söyleyemediği sırlar anlamına geliyor. Birlikte dinleyelim.

Sırada Stolen Kisses var, Çalınmış Öpücükler. Stamatis Spanoudiakis var bugünkü programda. O bestecinin eseri 2004 yapımı Gelinler filmi için bestelediği müziklerden bir tanesi. Pantelis Vulgaris'in yönettiği film, 1920'lerde Amerika'ya göç eden kadınların yolculuğunu ve yarım kalan aşk hikayelerini anlatıyor. Bu filmde tabii sinematografik özelliklerle birlikte ona paralel giden bir müzik var. Ben şarkıları çok beğendim. Sizinle paylaşmak istedim.

özlem ve kaçırılmış bir aşkın hüznü vardı bu şarkıda. Şimdi sırada Mouloudji var. Fransa'dan L'amour, L'amour, L'amour. Aşk, aşk, aşk. Fransız şanson geleneğinin önemli isimlerindendir. Türkiye'de nispeten az biliniyor Marcel Mouloudji. 1950'li yıllardan zarif ve şiirsel şarkılar söyleyen bir sanatçıydı. Ve herkesin durmadan sözünü ettiği aşkın aslında ne kadar değişken ve tanımlanması zor bir ifade olduğunu, kavram olduğunu anlatır. Gerçekten o dönem sanatçılarında böyle bir format, bir yaklaşım var. Konuşur gibi ilerliyor sıcak yorumu ve ben bu formatı çok beğeniyorum. Hem Aznavur'da böyle bir format vardı, yaklaşım vardı. Hem Serge Reggiani de vardı. Onlardan bir tanesi.

Evet, şimdi de güzel bir şarkı var. Yunanca adı To Treno Fevgistis Okto. Tren saat 8'de kalkıyor. İngilizce ve farklı dillerde söylenmiş versiyonları var. Mikis Theodorakis'in bir bestesi Milva seslendiriyor. Ve bu şarkının çağdaş yorumu, Milva'nın yorumu Com Spigliarati aslında. Bu eserin İtalyanca uyarlaması. Bunu birlikte dinleyelim. Theodorakis'in bu hüzünlü melodisini.

Tren yolculuğunda şimdi de Margarita Zorbala var. Turnalar şarkısını ben sizlerle paylaşacağım. Yerani, Rusça'da Zuravli, Yunanca'da Gerani olarak adlandırılan bir eser. Bu Türkçe'de turnalar anlamına geliyor. Turnalar bizim ülkemiz açısından da böyle gelen, geçen ve güzel kuşlardandır. Aslında savaşta hayatını kaybeden askerlerin gökyüzünde uçan beyaz turnalara dönüştüğünü anlatan bir ünlü ağıt bu. Aslında Rusya doğumlu Yunan yorumcu Margarita Zorbala bu şarkıyı çok daha farklı bir tarzda yorumluyor. Bu şarkı vesilesiyle devam etmekte olan savaşların da çatışmaların da bir an önce sona ermesini diliyorum.

Şimdi Amedeo Minghi var, İtalyan şarkıcı ve besteci. Ben programlarımda sıkça yer veriyorum şarkılarına. 1990'lı yıllardaki önemli eserlerinden bir tanesi. Başlığı Şarkı Söylemek Aşktır, Cantare de Amore ya da daha başka bir ifadeyle şarkı söylemek sevmektir anlamına geliyor. Sanatçı geniş melodisi, piyano ve orkestral düzenlemeleriyle klasik İtalyan romantizminin çok önemli örneklerini veren bir isim. Birlikte dinleyelim.

Radyolarınızı eğer yeni açtıysanız, tren yolculuğu devam ediyor. Teknik yapımda Mehmet Bahar var, ben Hakan Çelik. Şimdi sırada Anna German var. Aşkın Yankısı, Eha Lubiu. Polonya ve Sovyetler Birliği'nde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Anna German'ın en unutulmaz Rusça şarkılarından biri. Sözleri de, bestesi de etkileyici. 1977 yapımı Sudba, Kader filmi için yazılan bir beste, şarkı. Birbirini seven iki insanı uzun süre boyunca birbirlerine yankı veren iki sese benzetiyor. Çok başarılı bir sanatçıydı. Ben şarkılarını çok beğeniyorum. Türkiye'de az bilinen bir isim. Birlikte kulak verelim.

programdaki 8. şarkıyla devam ediyoruz. Mia Tallassa bu şarkının adı. Bir Deniz, Stefanos Korkolis ve Sofia Manosaki seslendiriyorlar. Mikis Theodorakis'in bir bestesi. Sözleri Dimitra Manda'ya ait. Şiirsel bir Yunan şarkısı. Yunan şarkılarında Tallassa çok geçen bir kavramdır, kelimedir. Deniz, nihayetinde bir deniz ülkesi. Ve gerçekten şarkıda sadece bir manzara değil, aşkı, özgürlüğü ve hatıraları anlatan bir detay.

Ardından Harry Belafonte ve Nana Mouskouri ile devam edelim. Walking on the Moon, Pame Mia Volta. Okunuşu Belafonte ve Nana Mouskouri. Evet, gerçekten ayda yürümek olarak okuyabiliriz Türkçe'de. Hadi bir gezintiye çıkalım bir başka ifadeyle. Harry Belafonte ve Nana Mouskouri'nin 1965 tarihli ortak çalışmasında yer alan Yunan ezgileri taşıyan çok neşeli bir eser. Birlikte kulak verelim.

Radyolarınızı eğer yeni açtıysanız tren yolculuğu devam ediyor. Ben Hakan Çelik ve Julio Iglesias var sırada. TRT Dinle uygulamasından da bizi dinleyebildiğinizi hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda İstanbul'da 88.2 frekansımız, Türkiye'nin her yerinde trt.net.tr adresinden de bu programın frekanslarını bulabilirsiniz. Julio Iglesias, dinleyeceğimiz şarkı Bazen Mektuplar Gelir anlamına geliyor. A Veces Llegan Cartas. İspanyol romantik müziğinin tabii çok tanınmış isimlerinden biri. En önemli isim belki de bu anlamda. 70'li yılların klasik şarkılarından bir tanesi. Sanatçının sakin, yakın ve konuşur gibi ilerleyen yorumuyla şarkı çok daha güzel bir hal alıyor.

Sırada Secret Garden var. Katedral şarkısını dinleyeceğiz. Rolf Rowland ve Fionnuala Sherry'den oluşan ikili mistik atmosferli enstrüman eserlerden birini bestelemişti. Bu şarkı onlardan beste, onlardan bir tanesi. Sadece bir yapıyı değil, sessizliği, maneviyatı ve insanı kendi içine doğru yaptığı yolculuğu anlatıyor. Kelt ezgileri var bir tarafta, İskandinav dinginliği var. Birlikte dinleyelim.

Sırada Amerikalı sanatçı var. Doris Day, Fly Me to the Moon, In Other Words, Beni Ay'a Uçur Başka Bir Deyişle. Bart Howard'ın 1954 yılında yazdığı bir klasik şarkıdır bu. Sonra caz repertuarlarının vazgeçilmez eserlerinden biri oldu. Doris Day, Amerikan sinemasının da çok önemli sarışın, klasik o kısa saçıyla öne çıkan, aydınlık ve güzel diksiyonuyla yorumladığı şarkılarından bir tanesi.

Sırada prelüt var, E minor. Mi minör bir başka ifadeyle mi minör prelüt. Cazın büyük bariton saksafoncularından Gary Mulligan'ın Frédéric Chopin'in ünlü mi minör prelüdü üzerine kurduğu bir yorum bu. Eser 1963 tarihli ve gece atmosferiyle özdeşleşen bir Night Lights albümünde yer aldı. Birlikte dinleyelim.

Böylece bugünkü programın sonuna gelmiş olduk. Teknik Yapım ve Mehmet Bahar vardı. Ben Hakan Çelik. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos adasına İHA üssü kurma yönündeki muhtemel adımlarının uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirtti. Böyle bir adımın Ege'de barışa, istikrara ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğine dikkat çekildi. Bakanlık, Yunanistan'ın Kerpe adasında bulunan Patriot savunma sistemlerini Girit'e taşımasını ise yanlış uygulamadan dönülmesi yönünde olumlu olarak değerlendirdi. Eski rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'nin Halep şehrine ülke dışından ilk kez bakan düzeyinde ziyaret gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye temasları kapsamında iş dünyası temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyetle Halep'e çıkarma yaptı. Ülkeler arasındaki ticaret koridorunun önemine işaret eden Bolat, "Türkiye, Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı konumunda," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim için başlatılan disiplin sürecinde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Kesin ihraç talebiyle sevk edilen isimlere savunmaları için süre verilecek. Dosyaların 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara bağlanması bekleniyor. Sürece parti örgütlerinden de dikkati çeken çıkış geldi. İl başkanları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir ayağı CHP'de, bir ayağı yeni partide olmaz mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Tutuksuz sanık iş insanı Adnan Çebi, otel olarak işletilen sahibi olduğu binada kameraların bantlanmasına ilişkin savunma yaptı. Çebi, otelin işletmesinin Amerikalı bir firma tarafından yürütüldüğünü, bu süreçlerde herhangi bir söz haklarının bulunmadığını öne sürdü. Bantlamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi koruma personelinin bir uygulaması olduğunu ve otele özel yapılmadığını söyledi. Esnaf ve sanatkarlara sunulan hazine destekli kredilerin şartları yeniden düzenlendi. Kriterleri tam karşılayamayan esnaf için kolaylaştırıcı iki yeni alternatif sunuldu. Unutulmaya yüz tutan meslek kollarına sağlanan muafiyet süresi de uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Esnafımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz," dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olan işveren ve sigortalılara taksitlendirme kolaylığı devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 131 milyar liralık borç için taksitlendirme başvurusu yapıldığını söyledi. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılması çağrısında bulundu. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Avrupa'daki geleceği NATO'nun gündeminde. Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Brüksel'de 32 NATO

NATO ülkesinin temsilcileriyle bir araya geliyor. Yaklaşık 80 bin Amerikan askerinin bulunduğu Avrupa'da asker sayısının azaltılması gündemde. ABD'nin mevcut gücünü koruması da olasılıklar arasında. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya ziyareti sonrası Moskova ile Batı arasındaki tansiyon yine yükseldi. Kremlin son açıklamalarında İngiltere ve Fransa'yı hedef aldı. Rusya, Londra ve Paris'ten gelen Ukrayna'ya askeri desteği güçlendireceğiz açıklamasını ateşle oynamak olarak değerlendirdi. Sahada da karşılıklı saldırılar sürerken Polonya, Rusya sınırına tank konuşlandırdı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 300'ü geçti. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti bilinmiyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Afet, Çin sınırında da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş, deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Müzikol'ün yeni bir bölümünden herkese merhaba, ben Can Ayhan. Saatler 18'i gösterene kadar TRT Radyo 3'te olacağım. Soul Funk ve Disco tarzlarına yer verdiğimiz bu programda bu hafta ufak değişiklikler duyacaksınız. 80'li yıllar ağırlıklı klasiklere yayınımızda bu bölümde yer verirken synth pop, new wave gibi tarzlar arasında da gezineceğiz. İyi bildiğiniz şarkılara bu bölümde rastlamanız oldukça olası. Chris Rea'yı hatırladık, On The Beach'le Grace Jones'la devam edeceğiz. Hoş geldiniz.

listelerde bir numarayı görmüş, iki eser çaldı. Wang Chang'ın Points on the Curve albümünden Dancehall Daisy seçmiştik yayın için. Grace Jones'dan ise 1985'te yayınladığı albüme ismini veren Slave to the Rhythm'ı dinledik. Bu yaz İstanbul'da da konser veren Pet Shop Boys var sırada.

1980'li yılların tam ortasından seslendi Stevie Wonder. In Square Circle albümünden Part Time Lover hafızalarda yer etmiş şarkılardan biriydi. Pet Shop Boys'un Dreamworld The Greatest Hits tur kapsamında konser setlistinde bulunan, İstanbul'da da kapanışta söyledikleri Being Boring'i duymuştuk. Simply Red var sırada.

Bu sekansta 80'lerin sonundan 1997'ye kadar aktif kalan Galliano'nun The Plot Thickens albümünden Long Time Gone müzikal programında duyduklarınızdan biriydi. Clear'ın ikinci albümü Winners'dan ise Rollin' On'u saat içine taşımıştık. Michael Cimbello ile iyi bildiğiniz bir esere gidiyoruz şimdi.

girls. Uh-huh. And have we got no...

Müzikol programında ara sıra hafızalarda büyük yeri olan şarkıları ardı ardına çalıyoruz. O bölümlerden birindeyiz duyduğunuz üzere. Michael Cimbello'dan Maniac, The Pointer Sisters'tan I'm So Excited ve The Weather Girls'dan It's Raining Men gibi klasikler üst üste çaldı. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling'de bu bölümün son eseri olacak. Ben Can Ayhan. Soul Funk ve Disco tarzlarıyla dirsek temaslı bir bölüm oldu bu hafta. Gelecek programlarda TRT Radyo 3'te yeniden görüşmek üzere. Müzik dolu günler geçirmeniz dileklerimizle yayınımızı sonlandırıyoruz. Hoşça kalın.

2000'li yılların müzik nabzı burada atıyor. Dünyanın dört bir yanındaki listelerden yükselen hit şarkılar, yeni hit adayları ve keşfedilmeyi bekleyen seslerle Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta şarkılarında adeta bir karakter veya hikaye canlandırıyormuş hissi oluşturan, karanlık ve masalsı bir atmosfer kullanan Molly Elizabeth, Amerika ve Avrupa'da listelerde yer bulan tekli Run Rabbit. Pop, rock.

Pop Durak'ta ilk dakikalarda en yeniler. Daha önceleri kardeşler grubu The Ruva'nın solisti olan Rosanna, The Goo Goo Dolls, Westlife, James Arthur ve Rob Thomas gibi ünlü grup ve şarkıcıların konserlerinde sahne alan yıldız adayı yeni teklisi Awake'le listelerde şans arıyor.

Tanesi ikili Linda ve Cecil Womack'in kızları B.G., Zimani ve Kucha'dan kurulu The Womack Sisters. Zengin aile miraslarından beslenen R&B, soul ve gospel etkilerini sentezledikleri tarzlarıyla ilgi görmeye devam ediyorlar. İki hafta önce kendi adlarıyla yayınladıkları albümden If I Let You.

Cooking on Three Burners'la birlikteydi. Cook in the Books albümünden Stella Angelico destekli Give a Little Bit More dinledik. Şimdi 1970'lerin sıcak soul ruhunu modern R&B anlayışıyla buluşturan bir çalışma Love Is ve Magic Round.

Magic Brown'un ardından Donna Summer, orijinali 1984 tarihli Cats Without Claws albümünde yer alan Supernatural Love, 80'ler pop ve disco mirasını günümüz dans müziğiyle buluşturması açısından önem taşıyan yeni düzenleme Shy Boy'a ait.

1980 yılında kurulduklarında post-punk etkili bir anlayışa sahip olan, daha sonra pop ve dans müziğe yönelen Bananarama, 2 yıl önce çıkan Glorious The Ultimate Collection albümünden Supernova.

Hollandalı DJ Bakermat'ın tarzını en iyi yansıtan şarkılardan biri olan Melodic House'un ferahlığını canlı enstrümanların sıcaklığıyla birleştiren High Above dinledik. Vokalde Lady Blackbird vardı. Şimdi Foster the People. 2 yıl önce çıkan ve Billboard listelerinde yer bulan albüm Paradise State of Mind. O albümden indie pop'un enerjisini modern elektronik dokunuşlarla buluşturan See You in the Afterlife.

İskoç prodüktör Barry Can't Swim. Takvimler bu kez 2023 yılında. İngiltere'de dans albümlerde zirveye ulaşan When Will We Land. Liste tekli Always Get True To You. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında.

Barry Can't Swim ve Always Get True To You'nun ardından 2022 yılında Billboard dans listesinde gördüğümüz You Know What I Need ile Pinau ve Troye Sivan buradaydı. Şimdi retro disco ruhunu koruyan ama günümüz dans müziği anlayışıyla hazırlanmış hareketli ve eğlenceli bir new disco çalışma Dancing Without You. Radyolarınızda Disco Bambino, Sofia

Jennifer Rush'ın 1985'te bir numara yaptığı unutulmaz 45'lik The Power of Love. Yeni düzenlemede imza Avustralyalı DJ Cyril'a ait. Bu arada eğer müzikteki favori yıllarınız 70, 80 veya 90'larsa yarın Pop Durak'ta nostalji turunun sizleri beklediğini de hemen sözlerimize ekleyelim.

Gwen Stefani'nin pop rock grubu No Doubt cover'ı Don't Speak, şarkıyı 2020 yılında yeniden düzenleyen Moonlight ve Diana.

Radyolarınızda Kade Bostani ve Gabriela vardı. Reggae esanslı Easy dinledik ve son dakikalara biraz daha yaklaştık. 2023 yılının en iyilerinden Diplo, Doe Cameron ve Stargell Simpson ortaklığı

Finalde 2023 yılında Diplo'nun listelerdeki en önemli rakiplerinden Dua Lipa. Bir numara albüm Radical Optimism. Bir numara tekli Houdini.

Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Programımıza hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölüme başlıyoruz. Farklı bir sıralama içinde modern cazın farklı türlerle buluşmalarından örnekler vermeyi sürdüreceğiz. Bu hafta ister fusion olsun, ister cazın kendi ana yolu içinde kimi yaygın kullanımdaki caz enstrümanlarına katılan yaylı ortaklıklarının o katılımlarındaki buluşmaları örnekleyeceğiz. Tabii sınırlı zamanımız içinde yalnızca kısa bir sıralamayla bunu yapmaya çalışacağız. Hepinize iyi bir caz saati dileyerek işte ilk parçamızda Richard Galliano ve Michel Portal ikilisinin çalışmasına geçiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, günümüzde Richard Galliano, caza katkılarda bulunan önemli bandoneoncular arasında yer alıyor. Galliano, önemli müzisyenlerle bir araya gelerek yaratıcı işler ortaya koydu. Bunlardan biri de Michel Portal'dı. Aslında multi-enstrümantalist olarak bilinen Portal ve bandoneoncu Galliano, 1996 yılı albümleriyle Blow Up çalışmalarından bir örnekle geliyorlar. Son derece sıra dışı bir çalışma bu. Galliano'nun Mozambik adını verdiği bestesinde çok keyifli bir ortaklığa kulak vereceğiz. Bir çeşit dünya müziği çağrıştırması yapan çalışmada Galliano'nun ve Portal'ın uyumuna ve yetkin çalışlarına hayran kalmamak mümkün değil. Hemen başlıyoruz programımıza değerli dinleyicilerimiz. Bir konser performansıyla Michel Portal ve Richard Galliano radyolarınızda.

Mozambik birbirlerine son derece başarılı bir biçimde eşlik ettikleri parçalarında Michel Portal ve Richard Galliano'dan dinlediğimiz parçaydı. Bu haftaki sıralamamızda neredeyse yaylıların akışına benzer bir biçimde tınlayan bu çalışlara yer vermiş olduk. Böyle bir parçada müzisyenler bir yaylı saza gereksinim duymadan çalıyorlar. Ancak şimdi dinleyeceğimiz örnekte dünya müziğinin en yetenekli perküsyonistlerinden olan Trilok Gurtu'yu bir yaylı eşlikçiliğinde bir ortak çalışma içinde duyacağız. Evet, füzyon severlerinin ilgileneceği bir örnek geliyor şimdi radyolarınıza. Bu yaylı kuartet içinde yer alan Trilok Gurtu bütün çalışmaları tam olarak domine eden bir duruşu ortaya koyuyor. Müzikalitesindeki özelliklerini soluyla da tam bir akışın içine ustaca yerleştiren Gurtu, yaylı eşlikçiliğinde de yaratıcı olan bir örneklemeyi tam olarak ifade eden bir çalışla radyolarınıza geliyor. Seslendirecekleri parça da kendi kısa vokalleriyle katıldığı Trilok Gurtu'nun vurmalarını yaylı dörtlüsüyle birlikte dinliyoruz. İşte 2007 yılı çalışmasıyla Arkeoloji albümündeki katılımıyla Trilok Gurtu radyolarınızda.

Sevgili dinleyicilerimiz, Trilog Kurtu'yu bu yaylı ortak çalışmada dinledikten sonra parçanın yayınlandığı 2007 yılından tam 30 yıl öncesine gidiyoruz şimdi. Vurmalı Yaylı Ortaklığı'nın ardından Piyano Yaylı Buluşması'nda Fusion'un harika örneklerinin yaratıldığı yıllardan bir örnek gelecek şimdi radyolarınıza. Artık aramızda olmayan bir dahi piyanist Chick Corea, o yıllarda yayınlanan My Spanish Heart albümünde kemancı Jean-Luc Ponty ile bu parçalarda buluşmuş ve sıra dışı bir müziğin de öncülüğünü yapmıştı. Hem o dönemki gruplarından Return to Forever üyeliğinden hem de ortak çalışlarla buluştuğu Jean-Luc Ponty dışında davullarda Steve Gadd, narada Michael Walden, Gail Moran ve Stanley Clark'ın da yer aldığı bu albüm çalışmasından Day Dance ile sürdürüyoruz programımızı.

Sevgili caz dostlarımız, modern cazda yaylı sazların kullanılmasının en keyifli örneklerini seslendirenlerin belki de başında gelen Chick Corea, o yıllarda hazırladığı İspanyol Kalbim isimli bu başyapıt özelliğindeki albümüyle büyük sükse yapmış ve ortaya koyduğu üstün yeteneğini neredeyse ölümüne kadar sürdürmüştü. Zamanının çok ötesindeki bu çalışmayla unutulmaz bir iş gerçekleştirmiş oldu. Elektrik kemanıyla Chick Corea'ya mükemmel bir eşlikçilik gerçekleştiren Jean-Luc Ponty de o dönemin modern cazın en özellikli müzisyenlerinden biriydi. Bu örneğin ardından vurmalı yaylı, piyano yaylı gibi nefeslilerle de ortak çalışmalar ortaya konan bir başka örneği bu defa saksafon yaylı çalışması olarak belki çok büyük bir dinleyici kitlesi kazanan Young Arbery albümüne geçiyoruz şimdi de. Shankar ile yıllar önce birkaç kez bir araya gelen Garbarek bu tarz çalışmalar içinde en değerlilerinden biri olan işlerini caz dinleyicisine kazandırırken her zaman söylediği gibi yaptığı müziğin hangi kategoriye girdiğine bakmadan ürettiğini ortaya koyuyordu. Asıl adı Lakshmi Narayana olan Shankar hem violin hem de vokal yapmasıyla ama daha da önemlisi besteleriyle 1983 yılında önce Vision isimli albümünde Young Arbery'e yer vermek istedi. Shankar biraz ruhani, biraz otantik fikirlerini bu farklı sıcak soğuk dengeler yaratan müzisyenlerin bir araya geldiği projede vizyonunu ortaya koydu bir bakıma. Vision isimli stüdyo kayıtları isyan firmasının da göz doldurduğu yıllarının bir ürünü oluyor. Albümde tüm çalışmalar Shankar'ın. Shankar, double violin ve perküsyon, Garbarek ise tüm saksafon tiplerini deniyor. Dinleyeceğiniz Astral Projection yaklaşık 5,5 dakikalık bir parça. Bu parçanın hemen ardından bir yıl sonra yeniden bir araya gelen ve tıpkı bu albüm gibi bir Shankar prodüksiyonu daha olan Song for Everyone albümünden de bir parçayı bağlantılı olarak sizlere dinleteceğiz. Albümde Shankar, violin dışında drum machine ve tabloda da yer alacak. Young Arbery, saksafonu ile Shankar'la tam bir uyum içinde. Enerjik bir çalışla Shankar bestesi Paper Nut'ı seslendirecekler. Vurmalılara Shankar'ın yanı sıra programımızın başında yer verdiğimiz perküsyoncu Trilog Gursu da katılıyor. Evet, işte şimdi daha da ilginç bir caz buluşmasına gidiyoruz. Yaylılar, nefesliler ve vurmalılar bir arada önce

Sevgili dinleyicilerimiz, az önce Astral Projection, daha sonra da Paper Nut isimli parçalarda Garbarek Shankar buluşmasından iki ayrı albümden iki örnek dinledik. Elektrikli kemanıyla, zaman zaman da vurmalılarıyla tüm bestelerinde kendi fikirlerini yazan Shankar'ın nefeslilerle olan ortak çalışmalarında ilk parçada yer verdiğimiz trompetçi Paramikar Burke ve saksafoncu Garbarek ile ortaya koyduğu çalışmalar bu konudaki en iyi örnekler arasında yer alıyor olabilir. Violin, viola, violonsel ya da kontrbas, tüm bu yaylalar cazın, özellikle modern cazın ve fusion müzisyenlerinin sık sık birlikte çalıştığı sazlar olarak sayısız örnek içinde yer aldı. Ancak şimdi dinletmek istediğimiz yaylı sazı kullanan müzisyen tam bir Avrupalı caz müzisyeni olarak bu alanda pek çok çalışmayı ustalıkla ortaya koymuş bir yetenek. Üstelik bu karizmatik cellist ve basçıya defalarca yer verdik geçtiğimiz bölümlerde. Artık onu tüm caz severler gayet yakından tanıyorlar zaten.

Lars Danielsson yalnızca bir basçı değil, aynı zamanda violonsel ve nadir de olsa klavyelerde de yer alıyor ya da gitarda çalıyor. Ancak hepsinden önemlisi lirik kompozisyonlarıyla çağdaş Avrupa cazının önemli bir figürü olarak görülüyor. Özellikle ortak çalışmalar yaptığı Leszek Moser, Danielsson'un iyi anlaştığı bir müzisyen ve son derece melodik, duyarlı ve özel yeteneklerdeki bu iki usta bu tarz çalışmalarda pek çok müzikalitesi yüksek işler üretmiş oldular. İlginç bir Danielsson düzenlemesi radyolarınıza geliyor ve yaylı sazların yenilikçi bir biçimde yer bulduğu bir örnek olarak Judas Bolero isimli bu parça Norveçli yeni kuşak gitarcılardan Bugge Wesseltoft'un katılımıyla zenginleşmiş bir ortak yapım. Yine kuzeyli bir trompetçi olan Nils Petter Molvær de bu albümün değerli bir diğer üyesi. Dinliyoruz şimdi Danielsson arşesinden bir modern caz uyarlaması Judas Bolero şimdiki parçamız.

Melodik çalışlarıyla Avrupa cazının en değerli kontrbas ustalarından Lars Tennyson'un Judas Bolero isimli denemesinde dinledik. Bas ve zaman zaman yaylılarla bu güçlü ve yaratıcı bestesi Tennyson'un ustalık dönemlerinin en iyi çalışmalarından biriydi. Değerli müzikseverler, bu örnekleri çoğaltmak ve birbirinden değerli bu usta işi çalışmaları sizlere dinletmekten büyük bir keyif alsam da bu haftaki süremiz dolmak üzere. Son parçamızda açılıştaki dinlediğiniz akordeoncu Richard Galliano ile yapacağız. Galliano bu defa mandolin ve violinin de katıldığı neşeli bir parçayı seslendirecek. Kendisinden dinleyeceğimiz bölümle sizlere veda ediyoruz. Tüm dinleyicilerimize esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yine bir Perşembe akşamı ve Forte başladı. Ben Uğur Haspolat. Yine rock dolu bir bölümle yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Ronnie James Dio ve Vinny Appice Black Sabbath'tan ayrılmıştı. Önemli bir şey daha olmuştu. Grubun menajerliği tekrar Don Arden'a devredilmişti. Don Arden'ın Ozzy Osbourne'u gruba döndürmek için nasıl uğraştığını, grup üyelerine bunun için ne kadar baskı yaptığını da hatırlayalım. Haliyle Ozzy olmayan bir Black Sabbath'la iş yapmak istemiyordu. Ama fikrini değiştirdi sonunda. Grup üyeleri de Sandy Pearlman'dan ağızları yandıktan sonra Don Arden'ı kollarını açarak karşıladılar. İşte Don Arden da yine muhteşem bir ismi öneriyor vokale. Ian Gillan. Gillan 1973'te Deep Purple'dan ayrıldıktan sonra çeşitli başarısız iş girişimlerinde bulunmuştu. Otel yatırımı yaptı, olmadı. Motosiklet endüstrisine girdi, battı. Sonra bir stüdyoya para yatırdı. Bu da onun bir gün 16 Ekim 1975'te son dakikada canlı bir performans için Ronnie James Dio'nun yerini almasına sebep oldu. Sonra Ian Gillan Band'i kurdu. Bu sadece Gillan adında yeni bir gruba döndü. Birçok çalışmanın albümün ardından 1982'de Ian Gillan hasar gören ses tellerini dinlendirmesi gerektiği için grubun dağılacağını açıkladı. Don Arden tekrar Black Sabbath menajeri olunca Gillan'la grup üyelerini tanıştırmak istedi. Bir deneyin bakalım diyor ve 1982 sonlarında katıldı Ian Gillan Black Sabbath'a. Diyorlar ki yeni gruba artık Black Sabbath adını da vermeyelim çünkü farklı müzisyenlerden oluşan bir süper grup oldu bu. İsmi de farklı olsun ama Don Arden hayır, Black Sabbath adıyla devam edelim diyor. Onlar da sonunda tamam diyorlar ve eski davulcuları Bill Ward da geliyor. Born Again albümünü kaydetmek için Oxfordshire kırsalında Richard Branson'a ait stüdyoya gidiyorlar, The Manor'a. Grubun elinde turneden kalan ateş gösterisi ekipmanı hala mevcuttu. Boşa da gitmesin deyip bir gece Ian Gillan'ın kaldığı çadırın, evet Ian bir çadırda kalıyordu malikanenin dışında, sesime de iyi gelir diye, açık hava iyi gelir diye, o çadırın her tarafına bu fişeklerden yerleştiriyorlar. Ian yattıktan sonra da hepsini patlatıyorlar. Tabii her şey havaya uçuyor, çadırda dahil. Ian yerde kalmış, çadır uçmuş, şaşkın oturuyor, ne oldu diye soruyor. Ne olacak? Black Sabbath'a katıldın, hoş geldin. Onlar malikanedeyken, The Manor'dayken oranın sahibi Richard Branson da birkaç günlüğüne kalmaya geliyor. Ian'la beraber tuhaf eğlenceleri var grubun. O zaman da onun da şapşallıklara ortak olduğunu söyler Tony Iommi. O ara yine Don Arden ve oğlu David de onları görmek için malikaneye gelecek. Ellerinde hala bu gösteri fişeklerinden var, tüketememişler. İlla da harcayacaklar hepsini, yaptıkları yetmedi. Onlara da güzel bir karşılama hazırlayalım diyorlar ve giriş kapısına birkaç fişek yerleştiriyorlar. Don ve David içeri girerken bunlar patlıyor. Yani müzik çalışmaları dışında akılları fikirleri muziplikte, zaten ilginç de bir kadro olmuşlardı ama iyi eğleniyorlardı. Born Again albümünün prodüksiyonunu kendileri yapıyor. Ian Gillan'ın vokallerde olduğu tek Sabbath albümü Born Again. Albümün açılış parçasını dinleyeceğiz. Bağlantılı hikayeyi de hatırlayalım. Grup Richard Branson'ın Oxford dışındaki stüdyosunda albümü kaydettiği dönemde yaşanan bir talihsizlik hikayesinin yansıdığı bir parça. Trashed. Arazide bir yüzme havuzu ve yarış pisti var. Bir gece Ian Gillan pek kendinde değilken pistte bir tur atmaya karar veriyor. Alıyor arabalardan birini. İşler pek iyi gitmiyor. Lastik istiflerinden birini sıyırıp geçiyor ve lastiklerden biri de piste yuvarlanıyor. Bir sonraki turda da o lastiğin üzerinden geçiyor. Araba takla atıyor ve savrulup havuzun hemen önünde ancak duruyor. Gillan kask takıyordu ve yara almadan kurtuluyor kazadan, fakat arabayı da hurdaya çeviriyor. Üstelik araba kendi arabası da değil. O dönem hepsinin yeni bir arabası vardı ama o gidip rastgele bir araba seçmiş, Bill Ward'un arabasını seçmiş. Bill Ward'un arabasıydı, hem de çok sevdiği arabasıydı. Bill de onun teknesini batırarak
intikamını alacaktı. Ama bu hikayeye dönersek Ian Gillan ertesi gün sözleri yazdı. Sonra da grup arkadaşları Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward'un oluşturduğu altyapının üzerine kaydedildi. Thrashed.

Ian Gillan'ın Black Sabbath'la olması ilginç bir kadroyu ortaya çıkarıyordu ama yine çok gülüp eğleniyorlar. Onunla tanıştıkları zaman Ian'ın ses tellerinde nodüller vardı. Kendisi de çok fazla şarkı söyleyemeyeceğim çünkü sesimle ilgili bir sorunum var demişti ama çok pürüz çıkmadan kayıtları tamamlıyorlar. Ian'ın sözleri ilişkilere dair temalar veya gerçek olaylarla ilgiliydi. Hatta işte Trash'teki gibi malikanede o anda olup biten şeyler de dahil oluyordu şarkı sözlerine. Bunlar da güzel ama Geezer Butler'ın veya Ronnie James Dio'nun yazdıklarından epey farklı. Yeni bir soluk getirmişti sözlere. Zero the Hero'nun iyi bir parça olduğunu düşünüyor Iommi. Bu konuda da yalnız olmadığını söyler. Çünkü Guns N' Roses'ın Paradise City'sini duyduğunda yok artık bu resmen bizimkine benziyor diye düşünüyor. İkisini de dinleyelim. Önce 1983 tarihli Black Sabbath parçası Zero the Hero, ardından da 1987'de dinleyici karşısına çıkan Guns N' Roses şarkısı Paradise City.

0: Doğru, benzer gibi duyuluyor. Evet, ama telif hakkını ihlal edebilecek kadar bir benzerlik değil. Zaten farklı akortlar, farklı tempolar, tonlar, kayıt tarzı bile farklı. Yine de bazen bu benzerlikler biraz kaçınılmaz. Guns N' Roses'ın ilk kadrosunda kısa süre yer alan Tracy Guns, Paradise City motifinin Black Sabbath'ın Zero the Heroes'undan etkilendiğini söylemiş. Ama Slash Axl cephesinden doğrudan bir teyit gelmemiş. İki parçada da yukarı tırmanan bir motif, güçlü aşağı doğru pena vuruşları ve tekrar hissi var. İki şarkıyı da sürükleyen bir omurga motifi var, doğru. Ama Sabbath parçası belirgin biçimde daha yavaş, daha ezici. Guns N' Roses tarafı orta tempoda akıyor ve finalde double time'la hızlanıyor. Zero the Hero fa minör ekseninde daha karanlık. Paradise City ise fa diyez, mixoldian, dorian geçişleriyle daha açık, parlak bir rock hissi veriyor. Yine albümlere de bakarsak zaten Sabbath'ın Born Again albümü daha granüllü, çamurlu gibidir. İlk Guns N' Roses albümü Appetite for Destruction ise daha keskindir, serttir ama genel dinleyiciye daha çok hitap edebilecek bir yapıdadır. Yani bir esin payı var, neden olmasın? Yeni grupların kulağı eski grupların motifleriyle doluyor ister istemez. Bu da kuvvetli bir aile benzerliğini beraberinde getiriyor ama iki şarkı da apayrı ifade alanları kurmuş kendisine. O yüzden bu sadece estetik bir akrabalık, ortak bir sözlük seviyesinde.
1: Atmosferik doom ve death metal'in bir karışımı, hem de güçlü bir karışımı, ışık gölge oyunlarıyla durgun bölümler, patlamalar ve ikisinin arasındaki onlarca ton illusions play. Bunları dinginlik, heyecan, tedirginlik katmanlarıyla sunuyor. Doom'un özellikle odaklanmak yerine içine çekip orada bırakma atmosferiyle death metal'in çatışma temaları güzel bir karışım yakalıyor. Morning Dew.

baştaki düşündürücü atmosferi, ardından terk edilmişliğin ve bunun yarattığı dehşet hissinin, sonra tükenip umutsuzluğun ama karakterin genel olarak sönmeye yüz tutmuş bir umut kırıntısını dahi bir güç olarak kullanabilmesi, yaralarıyla ayakta kalmanın önemini hatırlaması ve bunun sonucunda kurban olmaktan çıkıp savaşçı olması, hırıltılarıyla tekrar kaderine hükmetmesi. Bir parçada birçok deneyimi yaşattı bize Illusions Play, Morning Dew. Grubumuzun bu çalışmasından sonra başka Doom örnekleri de dinleyeceğiz. In Absentia, Amongst the Lovers isimli kısa albümünü 2013'te çıkardı. Doom metal, gotik metal türlerine dağılan 3 çalışmadan biri Into the Grief, karanlık, düşünce dolu, orkestra zenginliğinde dubstep, nu metal unsurlarını da yoğun elektro gitarlarla kullanıyor Brezilyalı grup. Ardından da Mare Infinitum gelecek. Grubun 5 Doom parçasından oluşan ilk albümü 2011 sonunda çıkmıştı. Albüme de ismini veren çalışma Sea of Infinity.

Mare Infinitum ilk albümünde melodik kompozisyonlarının atmosferini klavyelerle, güçlü gitar motifleriyle, A.K. Ezra'nın etkileyici hırıltıları ve konuk müzisyenlerin temiz vokalleriyle oluşturdu. Moskova merkezli ekip kendilerine seçtikleri Latince ismin İngilizce karşılığı Sea of Infinity, Sonsuzluk Denizi gibi çalışmalarıyla Doom, Death Metal sahnesine önemli katkılarda bulundu. Efsanevi King Crimson albümü, In the Court of the Crimson King albümünden bir parça, başlığındaki gibi sözleri de bir mezar yazıtına atıfta bulunuyor. Epitaph radyonuzda olacak.

0: Hikayedeki anlatıcı hayatında zorluklarla, mücadelelerle karşı karşıya ve bu gidişle mezar taşında da confusion, karmaşa yazacağından korkuyor. In the Court of the Crimson King albümünde basları çalan Greg Lake, ki onun grupla bas çaldığı tek albüm bu. Lake sonra da Emerson, Lake and Palmer'ı kurmak için gruptan ayrılmıştı. Greg Lake'in şarkıyla ilgili açıklamalarına göre Epitaph, çıldırmış bir dünyada insanın karşılaştığı afallamayı anlatıyor. King Crimson'ın müzikal yeteneklerinin yanında gelecek hakkında da bir kehanet yaklaşımı vardı ve bu konuda da çok yetenekli olduklarını söyleyebiliriz. Şarkıların temalarına bakarsak yazıldıkları dönemin de ötesinde bugüne daha çok bile temas ettiğini söylemek abartılı olmaz. Peter Sinfield çok iyi bir söz yazarı, tıpkı Bob Dylan gibi, ki ondan da çok etkilenmişti zaten. Çok sayıda müzisyen grup üzerinde etkili olmuş efsanevi King Crimson'la Forte'nin bu bölümünün sonuna geldik.
1: Bu akşamlık bu kadar. Ben Uğur Haspolat. Başka bir Forte'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

Dört dörtlük dans programından herkese merhaba, TRT Radyo üstesiniz, ben Barış Berk'ten. Bu hafta sizlere Cazanova Beyond the Dream Masquerade's Reimagination versiyonuyla hoş geldiniz diyerek ilk zamansız başyapıt planımızla ritim tutmaya başlıyoruz.

Tranquilo.

Traumer düzenlemesiyle Saint Germain What You Think About, ardından Eric Cooper Dub remixiyle Jerome Drew Liquids Sunshine Radyonuzdaydı. Sırada birkaç program önce JT Dunister remixini çalarken size JJ Dub versiyonunda birkaç program sonra dinleteceğim demiştim ve şimdi sözümü tutuyor. Claire Cox Keep On Dancing JJ's Multi Studios Dub remixi zevkle dinliyoruz.

Kevin Yost, Indignation. Sonrasında ise Fred Everything, Olivia Desmond ikilisinden Tonight ile dört dörtlük dans akışta. Ve haftanın son anons öncesi Detroit Swindle, Jidden Plağı, Coffee in the Morning Top Mix dört dörtlük dans arşivinde yerini alıyor.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan sırayla Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde liderler ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak kızıl elmaları olduğunu söyledi. 4 milyon

0: de kendi gazımızı kullanıyoruz. Bu sayı 2026 sonunda 8 milyona çıkacak dedi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İş insanı Adnan Çebi iddianamede bahsedilen yapılarla ilgisi ve bağının bulunmadığını savundu. Çapraz sorguda ise oteldeki kamera bantlama uygulaması ve Cemur konusu gündeme geldi. CHP'de gözler olağan kurultay sürecine çevrildi. Parti yönetimi yeni dönemde tüzük değişikliği ve ön seçimin zorunlu hale getirilmesine hazırlanıyor. Sürecin yol haritasının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Bosna Savaşı'nın eli en kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından biri olan Mladic, Bosna kasaba olarak anılıyordu. Ateşkesin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Son saldırılarda en az 7 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı rakipler belli oldu. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray deplasmanda Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AEK ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı temsilcimiz İstanbul'da ise Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'ı ağırlayacak. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe ise deplasmanda Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve Lask Linz'le karşılaşacak. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag'ı ise İstanbul'da ağırlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker. Bu hafta atmosferik gitar tonları ve duygusal sololarıyla neoprog akımını şekillendiren günümüzün en önemli gitaristlerinden biri konumuna ulaşan Steve Rothery'i ağırlıyoruz. Hem kuruluşundan bugüne Marillion'la hem de solo projeleriyle progresif rock'ın duygusal ve sinematik yönünü dinleyicilere aktaran bu mütevazı gitar üstadıyla notaların arasında bir ressamın yumuşak fırça darbeleri gibi gezinirken ilk durağımızın adresi belli.

Yolculuğumuza progresif rock'ın duygusal damarına dokunan bir Meryl Young klasiği olan Sugar Miles'la başladık. Yaşamın zorluklarının derin yaralarını anlatan sözlerin sahibi Fish'in son kez yer aldığı 1987 tarihli Clutching the Straws albümünde bulunan parça, Steve Rotary'nin gitarının verdiği his ve grubun melankolik düzenlemesiyle içten ve kırılgan bir hal alıyor. Hemen ardındansa Rotary'nin genç yaşlarda keşfettiği vokalist Hannah Stobart'la ortak projesi The Wishing Tree'ye geçiş yapıyoruz. İkili Meryl Young'a kıyasla daha akustik tonlar sunarken yayınladıkları iki albümün ilki olan Carnival of Souls'da onlara Pete Travis da eşlik ediyordu. Şimdi bu albümün açılış parçası Evergreen'deyiz.

Sıradaki durağımızda İtalya'ya, Prince Rain'e konuk oluyoruz. Pink Floyd ve Marillion etkilerini kendi özgün tarzıyla harmanlayan grup, albümlerinin temalarını sinema klasikleriyle birleştiriyor ve sıklıkla Steve Rotheran'ın leziz sololarına başvuruyor. Bunlardan biri olan Stanley Kubrick'in başyapıtı 2001 bir uzay macerasını konu alan 3 albümlük seride yer alan Materna Luna canlı kaydıyla şimdi sizlerle.

2014'te yayımlanan ve Steve Rothery'nin tek solo çalışması olarak progresif rock sahnesinde önemli yankı uyandıran The Ghost of Pripyat'a daha önce albümde konuk olarak yer alan Steve Hackett'la uğramıştık. Şimdi ise Çernobil felaketi sonrası boşaltılan Pripyat'ın sessiz sokaklarında yankılanan hatıralar gibi dinleyicinin zihninde dolaşan notalarıyla Rothery ve albümün isim parçasına kulak veriyoruz.

Polonyalı köklü grup Kolaj, uzun bir aradan sonra 2022 yılındaki dönüşü Over and Out albümünün kapanış parçası The Man in the Middle'da Steve Rothery'nin uzun ve zarif solosu yer alıyordu. Melankolik vokaller, güçlü klavye düzenlemeleri ve Rothery'nin resimsel gitar tonları sayesinde parça hem Kolaj külliyatında hem de Rothery'nin işbirlikleri arasında özel bir yerde bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Steve Rotary, Tangerine Dream'in son dönemdeki elektronik ustası Thorsten Koshening'le sürpriz bir şekilde yollarını birleştirmiş ve ikili Bioskop adını verdikleri projeyle sinematik bir deneyim sunan Gento albümüne imza atmıştı. Adı gibi renkli bir müzikal prizma halindeki kapanış parçası Kaleidoskop, Rotary'nin duygusal yoğunluğunu Koshening'in ambient tınılarıyla harmanlayarak dinleyiciyi farklı ses katmanlarının arasında gezdiriyor.

Progresif rock'ın farklı kuşaklarından gelen iki büyük gitarist Steve Hackett ve Steve Rothery, The Ghost of Pripyat'ta olduğu gibi pek çok kez birbirlerine destek vermişti. Bu işbirliğinin en üst noktası ise ikilinin ortak imza attığı The Roaring Waves oldu. Yaklaşık 10 yıl süren kayıt sürecinin ardından bu hafta dinleyiciyle buluşacak olan albümün duyurusunu yapan The Black Sea ile ikili teknik gösterişten çok duygusal ifade ve atmosfer yaratmaya odaklanıyor.

Seti Rotary'nin dokunaklı gitar tonunun eşliğinde kapanışa ilerlerken onun müzikal serüveninin merkezinde yer alan Marillion bizlere bir kez daha eşlik ediyor. Rotary'nin yanı sıra Mark Kelly, Pete Travis, Ian Mosley ve son olarak onlara katılan vokalist Steve Hogarth'la uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde üretmeye devam eden grubun müjdesini verdiği yeni çalışmasını bekleyişe geçmişken 2022 tarihli son stüdyo albümleri An Hour Before It's Dark'tan The Crow and the Nightingale'e konuk oluyoruz.

0: Marilyn ve ötesinde Steve Rotary'nin izinde çıktığımız bu uzun müzikal yolculuğun sonuna geldik. Bugün hala sahnede hem Marilyn'la hem de farklı projeleriyle üretmeye devam eden Rotary'nin gitarından notaların yanı sıra onun hikayeleri yayılıyor. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz 3 hafta Aldi Meola Maratonu'nda sanatçının en fazla ilham aldığı gruplardan biri olduğunu her fırsatta dile getirdiği The Beatles'a adadığı ikinci albüm olan Across the Universe'ı dinlemiştik. Bu hafta ise sıra sanatçının son stüdyo albümü 24'da. Temelde tüm enstrümanların Di Meola tarafından çalındığı solo bir proje olsa da sanatçıya bazı parçalarda aralarında Herman Romero, Derek Wyland, Fabrizio Festa, Gisela Giurfa, Gumby Ortiz, Pere Munera ve Rodrigo Parfen'in de eşlik ettiği 2024 yapımı albümden bu hafta sunacağımız ilk parçalar Fandango ve Tears of Hope.

TRT Radyo işte maraton konuğumuz Aldi Meola'nın son stüdyo albümü 24'ü dinlemeye devam ediyoruz. Temelde tüm enstrümanların Meola tarafından çalındığı solo bir proje olsa da sanatçıya bazı parçalarda aralarında Herman Romero, Derek Wyland, Fabrizio Festa, Gisela Giurfa, Gumby Ortiz, Pera Muniera ve Rodrigo Pahle'nin de eşlik ettiği 2024 yapımı albümden bu hafta sunacağımız son parçalar Esmeralda ve Capriccio Suite.

Capriccio Suite, maraton konuğumuz Aldi Meola'nın 24 başlıklı albümünden bu hafta sunduğumuz son parçaydı. Ancak Grise henüz sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz Across the Universe adlı çalışması var. 2020 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Here Comes the Sun, Golden Slumbers Medley, Norwegian Wood ve Strawberry Fields Forever. Ardından aynı albümden Yesterday ile sizlere veda edeceğiz.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın 24 başlıklı 2024 yapımı albümünü sanatçının Across the Universe adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Claude Debussy'nin Estamp başlıklı solo piyano suitini ve ilk Afrika kökenli Amerikalı kadın besteci Florence Price'ın 1938 tarihli 3. senfonisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Joseph Francis Lamb ile başlıyoruz. Amerikalı bestecinin başlıca özelliği senkoplu veya düzensiz ritmi olan ve genellikle piyano için yazılan ragtime stilindeki parçasını Dana Coleman seslendiriyor.

Joseph Francis Lamb'in 20. yüzyıl başlarında popüler olan ragtime stilindeki parçasını piyanist Dana Coleman yorumladı. 17. yüzyılda İtalya'daki yenilikleri flaman çok sesli müziğine kazandırmasıyla tanınan Nicolae Sacempis'in simfonya formundaki bir numaralı eseriyle devam ediyoruz.

17. yüzyıl bestecisi Nikolaos Akempis'in sinfonya formundaki bir numaralı eserini Mark Levy yönetimindeki Concordia topluluğundan dinlediniz. Polonya müziğinde neoromantisizmin temsilcisi Wladyslaw Zelenski'nin iki koral şarkısı var sırada. Jan Maklakiewicz düzenlemesiyle Polonya Radyo Korosu seslendiriyor.

Vladislav Zelenski'nin Büyülenmiş Prenses ve Veda Anı başlıklı iki koral şarkısını Marek Luze yönetimindeki Polonya Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Programımız klasik dönem bestecilerinden François Devrient'in flüt, viola ve cello için Do majör triosuyla devam ediyor.

Klasik dönem bestecisi François Deuvier'in flüt, viola ve cello için kaleme aldığı Do majör 2 numaralı triosunu dinlediniz. Amerikalı 20. yüzyıl bestecilerinden Lou Harrison'a ait Arp Suite'inin gitar ve perküsyon için düzenlenmiş versiyonu var sırada.

David Tenenbaum, vurmalı çalgılarda William Wynant, Scott Evans ve Joel Davel, Amerikalı 20. yüzyıl bestecisi Lou Harrison'ın Arp Suite'ini yorumladı. Claude Debussy'nin izlenimci ekolü yansıtan Estampe başlıklı solo piyano suite ile devam ediyoruz.

Debussy'nin 1903 yılında tamamladığı Estampes başlıklı solo piyano süitini Lars David Nilsson seslendirdi. İlk kompozisyonu 11 yaşında yayınlanan Afrika kökenli Amerikalı besteci Florence Price'ın 1938 tarihli Do minör 3. senfonisi var sırada.

Amerikalı besteci Florence Price'ın 1938 tarihli Do minör 3. senfonisini BBC Galler Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Romantik dönem bestecilerinden Karl Reinecke'nin 1908 yılında kaleme aldığı Re majör flüt konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Matej Zupan.

Reinecke'nin 1908 tarihli Re majör flüt konçertosunu solist Matej Zupan, Slovenya Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Programımızın bu bölümü Pancho Vladigerov'un klarinet ve piyano için kaleme aldığı Aquarel adlı eseriyle sona eriyor.

Bulgar besteci Pancho Vladigerov'un 1942 yılında kaleme aldığı Akuarel başlıklı eserini klarinette Dančo Radevski ve piyanoda Mario Angelo seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Açık Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1963 yılında İsviçre'de Aargauer ismiyle kurulan, bugünkü adıyla Argovia Filarmoni Orkestrası'nın 25 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Orkestrayı 2020 yılından bu yana daimi şefleri olan Rune Bergman yönetiyor. Topluluğun Amerika temalı konser programından sunacağımız ilk eser, Leonard Bernstein'e ait, bestecinin On the Town adlı müzikalinden seçilen 3 orkestral dans bölümünü dinliyoruz.